Maarif ministerliği 2022 yılı ilan kılgan sallıq məlumatqa asaslanğanda Cungu'da Ali Maarif tərbiyesi kögelle 250 milyonu yetmeydiyken. Onundan başqa ayırplanğı oldurup baxmağalla 1 milyardın aşıdıyken. Bu sallıq məlumatla Cungu'daki gayet zor çöhmü bazardın deyirək berudu. Huangcan bolsa dəl bu bazardaki paydını başqıla bayqı almağan pulunu bayqab, başqıla tapalmağan pulunu tapqan. Onun yetişçe Pindodu 2. Ali boluşunu halımaydıyken. Pindodo bilen Taobao'nun rekabeti öz ara çetnege rekabet bolup talışıdığını okşumuğan mənsirdeki okşaş abuntlaken. Fakat rekabette ola öz ara çetnege andala teximtiz tez ösüp etligili boludu. Siz özünüzün pulunu tepin, mən mi özümünün pulunu tapay. Texim yaxşı kılgandın okşaş mayqlığa əvzal. Biz daim adamın nəzər dairisi onun kişilik hayat yüksəkliğini belgeleydi o deyimiz. Pindodo'nun muvaffaqiyyət kazanışıga Huangcan'ın talanti ve iktidardan başka, yana Pindodo'nun eniq bulgan karxana orbitisi ve tedbir logikisi türtke boldi. Muvaffaqiyyat kazanış üçün çoxum başkalarının texımı egizge, yiraqqa nəzər seliş, sallıq məlumatlarını texımı toğra dəl caydı bayqaş, analiz qiliş, texımı zor, şey'i ve topqa bekiş gerek. Muşunda qılgandıla, texımı çoğun bazar ve pürsətini bayqab, idraki, objektiv tedbir belgeligili boludu.

Ömürde oğusuzluğa, deşvarçılıkka uçurmaydıgan bir mi adam yok? İnçikilik bilen karaydıgan bulsaq, türlük oğusuzluklarını baştan keçirgen, ama yanıla yığır besiq, təmkin kişilerin köpüncisi munda karaşta can durdu. Meyli, hemme iş dəl caydı boldi. Çünkü ula bu dünyada mükemmellik bulmaydıgallıqını, kamaletki yetkili bulmaydıgallıqını bildi. Gunchijun uçuratkallarımının hemmesi təqdirinin iradisi, erişkallarımının hemmesi amet degen. İnsanga nisbətən qiyin, asan, yaxşı, yaman, kelib ketiş, hammasi bir xil keçirmiş taqdirning iradisi. Erişkanni qadrlash, yo'qotganiga afsuslanmaslik kerak. Mayliga qo'yib bering. Hamma ish dal joyida. Faqat kuchimizning yetishchi tirisdaqla vijdonimizga yuz kelalaymiz.

Xiaoming bir yaş egilik tiklugucu. Bir qitim şirket eğir iqtisadi krizisqa duş kelip, mablağ yetişmezlikten işlep çıkırışma təsiri uçuraydı. Xiaoming eğir besim yes kılıp, təşvişlengeligidin kece içi uxlayamaydı. O bu işini bir karxanıcı dostluğa eydudu. Dosti onunğa udullu cevap vermey, siz menin karxanı nemi üçün bunca zorayta alaydıqalıqımını bilemsiz? Çünkü menin hekimetlik sözüm, meylige koyup beyran, hemme eştel cayda, dedi. Xiaoming sägekleşti. Təşvişlengen halda şirketinin əhvalini soğukallıq bilen təhlil qilib, naidi tezla məsilini həl qilishlığa yesini tepi çıxıb, ən axırda krizisini həl qilib, şirketini qaytadan toğru yolu qaytırdı. Şunodan keyin Xiaoming mu, məyliga qoyub berin, həmmi iş dəl cayda deyənini özünün etiqadı qildi.

Hörmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın riyasetçisi ve mesul muharriri Zümrət Yasin, nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyingi qadımlı programımızda görüşeli, hayır hoş.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, o yaşlıq baharını bəğişləb, həm məsuliyyətin zimmisiga elib, Şinjan torpağında öçməs iz qaldırdı. Muxbirimiz Polat Amannuri bu vaxtı xəbər verirdi.
1: O 10 il ilgiri Yölü Teğe Bağırdaki rahat turmuşunun vazgeçip, Şinjan xizmət qilish üçün 4000 kilometrlik səfərə qatlandı. Oqtuşumun birdən etiz başlırgıca, Yez Bazar asasi qatlamlardan Ali Mektep təcrübə xanlarıca. Mahalle koçulardan penni umumlaştırış ders hanılırgıca o ayak basmıgan yer kalmadı. 10 yılda Jingwen Hua'nın salayeti üzüksüz özgürüp, asasi katlamda yıldız tartkan doktor bala. Mahalle mülazimet kılıp illiklik yetküzdüğen Shuji. Adem terbiyeleş Mumbir'deki Çigra rayon okutkutisi. Penni umumlaştırış yoludaki mutakhassis tağa dep ataldı. O nagli barsun Çigra rayonu terakki kıldırış arzusu da boldı. İlgire Şinjan bana ihtiyaclık deyip oylap bu yere kelgendim. Emdilikte özümden Şinjan'a ihtiyaclık şikayetimini bilip bu yerde kilişini talladım, dedi o. Şinjan, tabipen ve sanat penleri şöyeni, energiya kimya sanayeti kuruluş şöyeninin okutkutisi Jin Guanhua, Şinjan'a beriştin Şinjan'da kiliş kıçı bolgan ceryanda, yaşlık bağırını beğişlap hem mesuliyetin zemisi gelip Şinjan tuprakıda öşmez iz kaldırdı. Çigra rayonundaki asasi katlamı berip, arzuni işka şuruş. 2016 yıl yazda Jin Guanhua doktorluk okuşunu bitküzdi. Junen Daşo'nun tecrübhanesi sırtıda, Nurgun Karhan'ın mesulleri onunla yukarı maaşlı hizmet oranını tavsiye kıldı. Yıllık maaş, iktidarını cari kıldırdığın sehne, çoğun şehir katarlıklarının emisi tel idi. Lekin o Şinjan'da hizmet kılışını tallab, savaqdaşlarını eyran kaldırdı. Meni partiya ve hükümet terbiye aldı. Şun kabiliyetimni vatan ve halk en ihtiyaclık caylarda cari kıldırışını arzu kılmen. Dedi Jin Guanhua aynı yıllardaki kararını eslep. Onun etişçe bu ergizmi birdemlik hayacanın içtin emez.

0: Hürmetli radio anlıqıçılar, o, rakı karşı 25 qetim radiyasiyelik davalanğandan kin sekneye çıkıp köpçülükne hayran kaldırdı. Muhbirimiz Pazilat bu axtı xəbər berdi.
1: Siz axırkı ömrünüzde qandaq ötküzüsüz? Ningşada sekne qadimi arqalıq güzellikini namayan kıladığan, özgü bolğan şenş bilen vaqtqı hürmet bildirdiğan axçaşlıq modul Li Chunhong bar. Bu yıl 71 yaşqa kirgen Li Chunhong ilgiri radiyasiyelik davalaşının rakka karşı turuş azabını baştan keçirgen bolsumu, likin modullar sahnesi de cuşkun hayati küçünü tapdı. Nöl asastın tartıp ti sahnesige çıkıca kandah küş uni ağırıq azabı ve yıllar aldı da yanıla culalandırdı. Li Chunhong'un temkin simasının keynide hayatlıq bilen ilişiş iradesi var. Eyni yili Emdala pensiyaya çıkan onunğa bir qıtımlıq salamatlik təşürüşdə rak kesili dəb diagnoz qoyuldu. Operasiya radiyasiyelik davalaş keyni-keyindən elib verilib, 25 qıtımlıq radiyasiyelik davalaş onun cismani küçünü xorutublu qalmay, yana onu iğir dərd ələmgə duçar qıldı. Salamatlik təşürüş dokulatını körgən künnün ətsila Li Chunhong doktorxanıdı yetib, 3 gündən keyin operasiya qılındı. Radiyasiyelik davalaşının adam bədənigi bolğan təsiri intayın çoğun. Nəticə keç kündüz uxlayalmaydı. Xarakterli küşlük Li Chunhong özüge kiselcan digən bəlginin çaplanışını xalmaydı. O, könlədə aktiv davalanıb bu azabdın tezrək qutuluşqa bəl bağlıdı. Bir qıtımlıq tasadibi pürsətdə Li Chunhong dostunun təklifi bilən modullar dərsigə qatnaşdı. Muzika qulaq tövüdə yanrışı bilən o tuncu qıtım bilini ruslap, ritimgi əgişib qədəm taşlıqanda, uzundun buyan körülüb baxmağan cüşkün hayatı küş, xuddi qalbinin çonqur qatlımıdın qaytıdın uyğanğandak boldi. İşki aydın keyin Li Chunhong bir meydan modul müsabıqsigi qatnışıb, altın mukapatqı erişdi. Bu kütülmügen mukapat xuddi bir nurgu oxşaş, Li Chunhong'nun alğı ilgirləş yolunu yorutdi. O, model bilimlerini texmi zor qızğınlıq bilen sistemilik öyginişki başlap, ən asasi turuş qiyapıdı, miniş qiyapıdıdın tartıp nazuk çıray ifadesini başqırışqıca inçikilik bilen öygendi. Li Chunhong künsiri ösüvatkan kəsbi sapasıqa tayınıp, Ningşa yaşanğallar daşösi tərpidin oxuqçılıqqa təklif qılınıp, oxuqçıdın oxuqçıqa aylandı. Li Chunhong nazaketlik ve özüge bolgan işençini namayan kılış arkalık, özünün yanıla cemiyet üçün güzellik yaratıp, tökbe koşalaydıqalıqını hakiki his kıldı. O, model bolgan din kiyin, mən güzellik intildim. Her günü çıraylıq kiyimlerini kiymen. Menimce bu turmuşku bolgan kızgın muhabbet deydu. Ningşa yaşanğallarda şösü de Li Chunhong'un kursantlarının oturcu yeşi 60 yaştın aşkan bolsu mu, onlar yanıla kamlaşkan pigorunu saxlap kalgan bulup, ruhluq hem tetik idi. Kündidik mänşiqte Li Chunhong oxşumğan kursantlarının bədən şaraiti ve ögünü sürütüge asasen xas mänşiq layihasını tüzüp çıxıdı. O kursantlarının oxşumğan kim-keçeklerini kontrol kılış iqtidarını yetildirişke alayıda əhmiyyət berdi. Yani keşlik murasim kimi, həşəmətlik, salafətlik buluşu, çipa, nəpis buluşu, modi kim bolsa çəbdəs, modi iqimiga əgəşkən buluşu kerek. Onun qarışca, həqiqi model sənədi də kim keçək taşqı bezəkəməz. Bəlki, işki micəz xuluqnun uqum dairisi. Kişini heyran qaldırdığını şu ki, bu salafətlik yetəkçi oxuduqçı rəsmi tərbiyyələngən əməz. Li Chunhong pensiyaya çıxışdan ilgiri davalaş sistemisi də xizmət qılğan bulub, turmuş yolu modu sahnesi bilen münasifetsiz idi. Li Chunhong'un sahnedeki her bir minutki bimalalı içilişi, sahnedeki her bir minutki capallıq tırışçalıqıdan kelgen. Bir buruluş hareketini yaxşı məşiq kılış üçün o eynek qarab nəcüyüz qıtım qayt-qayt məşiq kılgan. En təbii səhnə qədəm ritmini tepiş üçün o dövlət işçi sırtıdaki yuqarı dərəcəlik müsabıqalarının sın körünüşlerini üzüksüz körgen. Kursantlarının hərkət mühim noktalarını düşünüşüge yardım veriş üçün küş çıxırış mağardını üzlüksiz tətqiq kılgan. O mundaqdaydı. Biz otur yaş yaşanğallarının uzun kişilik hayat keçirmişi var. Kalımızda, közümüzde hikay var. Pensiyaya çıkış hərgizmi kişilik hayatının ahırlaşqallıq adın deyerek vermeydi. Belki yeni səpərinin başlanğallıq adın deyerek verirdi. Li Chunhong daim kursantlarına mundaqdaydı. Turmuş səviyyəsinin özüşü və davalını şəraitinin yaxşılınışıqa əgişib, kişilərinin oturucu ömrü üzlüksüz uzardı. Pensiyaya çıxış, hərgizmi kişilik hayatının ahırlaşqalıqıdın deyərək bərməkdi. Bəlkə bir yeni səpərinin başlanğalıqıdın deyərək berdi. Пассив алда вақытның өтішіні сақлығандын көрі, тәшәбіскарлық білән өйден чықып, жәмиетке сыңышып, яшанғалар тұрмышыдың озықлық құбыл қылып, өгініш арқылық өз қымметіні өзіксіз ішқа ашырған яқшы. Ли Чунхоның етәкчілікі де текімі көп курсантлар гүзел тұрмышқы интілді. Бүгінгі күнде о етәкліген бұ ақчашлық қошын өзлерінің сәхнісі де есіл номырланы езіп чықты. Ныңша яшанғалар дашуесі де пассив күтініштің тәшәбіскарлық білән яшанғалардың бәкірман болышқышы болған жәрянда, әмі ерді жүшқын хаяты күшіні хес қылғылы болуды. Өсін қат вә рәсім үйідің сұс сия пұрқы чықып тұрды. Компьютер дәріс қанысы да кішілер монтаж махартыны әстайдыл өгініду. Бұ жаллық көрінішілер еңі дәвірдеке яшанғаларның мәніві мәдіниет тұрмышының жаллық мәнзірсіні хасыл қылды. Бұ ерді яш пәкат елларының соғысы. Пенсияге чықыш кішілік аятының еңі башлыныш нұқтысы. Өгініш вә өспейтіліш болса, бір мәйдан мәңгі тоқтап қалмайдыған гүзел сәпәр.

məşq qilish xavf xatarni 13% tövəllidir ekan. Yugurish xavf xatarni 13% tövəllidir ekan. Osti yugurish xavf xatarni 11% tövəllidir ekan. Palampaydan chiqish xavf xatarni 10% tövəllidir ekan. Velosiped minish xavf xatarni 4% tövəllidir ekan. Suv uzishning bog'lanishchanligi ko'rinarlik emas ekan. Ko'p sondagi jismoniy harakat bilan o'lim xavfining tövəllishida siziqsiz munosabat mavjud. Ya'ni belgilik harakat miqdoriga yetgandan keyin, masalan, piyoda minishda taxminan har kuni 20 minut minib berganda sog'lomlikka bo'lgan foydasi muqimlashishga yuzlanadigan bo'lib, foyda qimmati mavjud ekanligi eskartilgan. Tadqiqotda yana bayqilishcha, ko'p xillashgan harakat birikmasi umrni texim uzartadi ekan. Tadqiqotda jismoniy harakatning ko'p xilligiga nomor qo'yganda ko'p xilligi bayqalgan eng yuqori guruhpa, ya'ni qatnashgan faoliyat turi eng ko'p bo'lgan guruhpa, eng tuvan guruhiga solishtirganda o'lim nisbatini 19% tuvalidir ekan. Uning ustiga bu bog'linish umumiy harakat miqdorini tengshigandan keyin yanada ko'rinarlik bo'ldi ekan. Yampaş bo'g'imini tayinish nuqtasi qilib, ikki putni navbatlashtirib mengish, ya'ni biz deydigan yo'l mengish eng odatdagi shundoqla insonlarning o'zgacha harakatlarining biri. Bir aloqador jurnalning tor bektiri e'lon qilgan maqolda mundaq deyilgan. Yo'lmanganda badanda bir qator aktiv fiziologik o'zgarishlar yuz beradi. Yo'lmanganda 1 minutdan 5 minutgacha yurak ritmi o'rlashga boshlaydi. Minutiga 70 qitimdan 100 qitimgacha bo'ladi. Qonning oqish miqdori eshib, muskul oldin qiziydi. Bu 5 minut ichida odam badani minutiga 5 kilokaloriya issiqlikni ko'ydiradi. Bu jim turgan holatning 5 hissasiga teng. Yo'l mengishining 6 minutidan 10 minutigacha qadam sur'atining tezlashishiga agishib, odam badanining har minutda kuyadigan issiqlik miqdori 6 kilokaloriyaga yetadi. Qon bosimi azroq o'rlaydi, ammo badan qon tomirlarini kengayta oladigan ximiyalik moddalarni qo'yib berish orqali bu yoshirin xavfni tugitadi. Texmi ko'p qon va oksigen uzluksiz holda xizmat holidagi muskullarga yetkaziladi. Yo'l mengishining 11 minutidan 20 minutigacha badan temperaturasi uzluksiz o'rlab, teriga yaqin qon tomirlar kengayib, issiqlik qo'yib beradi. Tarlashga boshlaydi. Qadamning tezlashishiga agishib, bu chaqdagi nafas olish sal qiyin bo'lishi mumkin. Muskulga energiya yetkazib berish uchun adrenalin va yuqori qon shakri qatorli gormonlarning ajralib chiqish miqdori o'rlaydi. Yo'l mengishining 21 minutidan 45 minutigacha bo'lgan vaqtda kuch quvvatingiz urg'ib turganda kes qilasiz. Cho'g' menga odamga yaxshi tuyg'u beradigan ishga peptid qo'yib beradi. Rohat yes qilasiz. Badandagi texmi ko'p may kuyadi. Insulinning ajralib chiqish miqdorida o'zgarish bo'ladi. Bu og'irlik eshib ketgan kishilar yoki diabet bemorlariga nisbatan yaxshi xabar. Yo'l mengishining 46 minutidan 60 minutigacha, ya'ni 1 soatga yaqin yo'l manganda muskullaringiz horganda kes qiladi. Chunki badandagi karbon suv birikmalarining zapas miqdori azlab ketadi. Mengishdan sal to'xtaganda yurak ritmi va nafas astilaydi. Ammo xoravatgan issiqlik yanada chiniqishdan ilgirgidan ko'p bo'ladi. Bu xil bir qadar yuqori bo'lgan may ko'ydirish holati 1 soatcha davomlashadi. Odatdagidek osti mengishning badanga bo'lgan foydasi mu tasavvurdan eshib ketadi. Bir turlik tadqiqotda mundaq deyildi. Yer shahridagi 42 nopuzliq tadqiqotni yakunlagandan keyin doim sirtqa chiqib aylanib keladiganlarning qon bosim saviyasi umumiy jihatdan texmi yaxshi, badandagi yog' va badan og'irligi oltimi texmi yaxshi bo'ldi ekan. Bularning hammasi yurak qon tomir sog'lomligiga foydali ekan. Sayl qilib mengish bir qitimliq foydali psixikalik ovlashga barobar. Sayl qilib manganda badan ishga peptid qo'yib beradi. Tabiiy shodlik tuyg'usi paydo bo'ladi. Badanning og'riqqa bo'lgan inkasi tuvallaydi. Shuning bilan birga sayl qilish yana cho'ng mengini ziyoda tafakkurdan ayirib chiqaradi. Diqqatni hozirga markazlashtirib, tashvishlanishni pasaytadi. Agar yo'l mengishdagi sur'atni oshirganda tez mengish darajasiga yetib, yurak o'pka metabolizmini tengshashga bo'lgan foydasi texmi ko'rinarlik bo'ladi. Bir turlik tadqiqoti ko'rsatilishicha, yo'l mengish tabiiy qand miqdorini tuvallatish to'g'risi bo'lib, diabet kasalining xavfini tuvallatadigan eng tuvan qadam sur'ati soatiga 4000 metr ekan. Bu erlarning minutiga 87 qadam manganligiga barobar, ayollarning minutiga 100 qadam mengishiga barobar. Qanday qilganda yo'l mengishining sog'lomlikka bo'lgan foydasini eng yuqori chakka yetkazgili bo'ladi? Beijing tantarbiya dashusining professori Jiang Yimin mundaq dedi. Yo'l mengish aylanish orqali eng zo'r darajada sog'lomlikka erishish uchun tovandagi bir qancha nuqtaga diqqat qilish kerak. Umumiy qadam soni,
Gerçi hareket kelsela sağlamlıkka paydası bolsumu, lekin yanala her günü 7000 kademden 9000 kadem gece bolgan umumi kadem sahanını toplaş teklifini bermen. Yerşardaki 160 min kişi toğırsırı ilip berilgan bir tatqiqatta körstilişçe, her günü 7000 kadem manganda beden çınıqtırış ünümi naid yaxşı buldigen. Köp xil keseliklerinin ünümlik aldın alğılı buludigen. Köpçilik her günü anlı kalda bir işki qetim 10 minuttan artıq piyadı menişini davamlaştırısı buludu. Yaki əsildiki piyadı menişini adamın yürek ritmini tezildirgan, nəpəsini səl küçəytirgan o tral sıcılıqtiki hərəkətkə aylandırış gerek. Piyadı meniş sıcılıqı. Eğer yol manganda otural hareket sıcılıkı yetkili olsa önemi tekimi yakışı buludu. Yol meniş sıcılıkını ölçüşte nispeten ölçemlik usul yürek ritmi karış. Beden sapası yakışı kişiler yürek ritmini minutuğa 120'den 180 kitim etrafıda kontrol kılısı buludu. Mesela 40 yaşlık adam yol manganda yürek ritmi minutuğa 130 kitimi yetsi muhabbak. Yürek ritmini hesaplaydıgan üskünü bulmasa sözleş arkalık ölçüyülümü buludu. Eğer azraq dem sıkılgandak ama yanılı paranlış alaydıgan aletti bolsa tez meniş sıcılıkı yetkerlikini bildirdi. Yol meniş kıyapti. Yol manganda beşini kötürüp meydisini tik tutuş, üstünki bilek tabii tavırnış gerek. Amal bar işmaymak ya ki taşmaymak şekilde mağmaslık gerek. Bu arkalık küçeş noktasının ilmi bulmağın boğumlarını zahmilendirişinin saklanış gerek. Kuramı yetkenlerine nispete etkanda her haftada 150 minuttan az bulmağın oksigenlik hareket kılışını tavsiye edilmiz. Yol meniş bilen astı yürüyüş ve zipt meniş katarlıklarını maslaştırıp ilip barsı boludu.

Bu yıl Jongo Komünistik Partiyasının 20. kurultayı içildi. Bu partiya ve devletin siyasi turmuşudaki bir katı iş. Her kaysi taraftaki hizmetlerini 20. kurultayını kütüveliş, 20. kurultayını yakşı içiş, 20. kurultayının royunu ızçıllaştırışını çördüyen halda pılallaş ve kanat eydiriş gerek. Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlışış ve siyasi kiniş tüzümüde çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, en ken vatanperverlik birlik sepini müstehkemlep ve ravajlandırıp, bütün ceryallı halk demokratiyasını ravajlandırıp, büyük ittifaklık, büyük birlişte baştın ahır çıntırıp, ortak küreş kıladığan küşlerini en zor derecede mücessemleş gerek. Toğra siyasi yolun işti çıntırıp, anlık halda

Dostlarının yadı bulğundak biz tünügünki radio jurnalı programımızda Bahar Gül Ziyaudun'un Muhabbet Şartları namlıq hikayesinin aldın kısımını anlatkandık. Reşat'ın kelansız bədini körümsüz çıraylı əmiz, kılıkının sətliği onu bıraklar aydın yandırıb etdi. Amma ətraf dikilə Reşat'ın hizmeti və şaraitin edib, olan orlış bir kışkı zorla vatatdi. Ondaq da olanın keyin kuchur işleri qandaq bola. Ola rastınlı birgi bola mı? Bula qızıqsanla, bir qıtınla davamlıq bugünkü radio jurnalı programımızı ornaştırılgan Bahar Gül Ziyaudun'un Muhabbet Şartları namlıq hikayesinin devam edib olsun.

Rahmat ukam. Necce minutun içinde ölümünün purukunu purap öttüm. Muş suyunuz meni kutkuzup kaldı. Gelemçi şiget gelemni men degen çoğunlukta kesip, perlep, öyge apırıp yerdiğim buldu. Gelem dokundan çıkıp, odol doktorhanıga berip, salametliğimi tekşürttüm. Oksigen sömürdüm. Doktorhandaki ayallağa erleri, erlerge ayalları güldeste tamaklarını ekilip, ulanı hoş kılıp, kesilinin sakışığı medet beriş etdi. Benim doktorhanıga kirginimni özümden başka hiç kim bilmeydi. Belkimden yokluşu asla mümkün emez. Ahval soruşum şu. Belkim rastlı toy kılışım gerekti. Kıynısız, Reşat'tan uçur geldi. Közlerim ümitte telefonga tikildi. Belkim muşundak peyitlerde ayal kişinin yendi bir er kişi boğunu yakışıdı. Gep kılışım kolaysız boğaşka, o sigin sümürgen haltını süratki tatıp evettim. Alaşar anı. O şu uçurunu yollap kaydı gep kımıdı. Bir haftadan keyin nefes ilişim normallaşıp, doktorhandan çıkış resmiyetlerini becerdim. Doktorhandan çıkan günü, Reşat yerim keçe boğanda, yine daçığı barmen de uçur kaldı. Keçede kemmen, hoşlarımdan hicil bolu men. Men kep buldum. Şigenizden aldı da. Men sırkı çıkıp, onu öyge teklif kımıdım. Siz hazırlık kaydıp gedin. Bundaq keçede üsüplü kessiniz, men oğaysız ahvalıqı çürüp koyusuz. Tönügün körüşümen degen bolsanız, keçede mu doktorhandı battım. Bunca uzun yol meni permeydiniz. Menin keskin geplerimden onun çıraydaki ümit uşkulları pujada uçup getdi. Üyümgü zorluqla kirişke hicil boldumu, bir bas talışıp, kaytıp getdi.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilan huzurunlağa yetib geldik. Programımızı avalqıdakı yaxtırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasacı Dostanlar, Şeringül Toxtayım.

Yeni üyümge puraq yoktuş üskürlerini koygan bulsam mı, önümü bulmadı. Xizmetim yeni üyümge küçüp girişge taqasa qaladdi. Ama yeni üy kırsamla burunqudak nəpsim sıqıladdi. Şuna əmdi yataqda yatmay, hər gün işten çüşüp doktorxanığa kirib, oksigen sömürməkçi buldum. Qayada? Dedi Reşat, ündidarının ekranını içip. Doktorxanığa ketib atdı mən. Oksigenni jıqraq sömürüşüm kerek taqqılıdı. Yeni uyumun rahatını süremeyi ölüp kalmayı yana. Yana doktor kandama? Dedi o acaplanıp. Ha bobtu, yakış davalını. Bu kitim tel tökü sakıyana. Onun talapızdan beni kesel köpüs körüp kalganda kes kıldı. Ben onun doktor neyme deydu. Bir anas lazım mı? Tamak yediniz mi? Ben apır berey. Öyge oksigen kaldıstan bir anı koyup koysanız ciddi vakti asqatıdı. Aran 5 yıllık nesi. Bomsa men vaqtim chiqqanda birni ag'ash baray. Ishqoplaning ichiga piyoz qo'yib qo'ying deb amaliyotda kuyinishni umid qilatdim. Bu texi ko'ni arxotullarning deyishdigan gapdir. Yeng tunishqan qiz yigitlar asli uxlasi tushida o'ngda ishdan tushiga intizor bo'lishib bir-birini saqlab turish to'g'ri bo'ladi. Bo'ldilar. Bu yoshda uncha romantiklikni talab qilsam ham qamlashmas. Men bu uni uncha o'ylab ketmayman go. Talipim yeni iğırlığıyla turdi. Öyünün bezekçiliki toluq ayaqlaşdı. Emdi tazlıq kılışım kerek idi. Tazlıqçıla öylerini tazlaş, derizlerini sürtüş, yergi çaplışıp qalğan şilinmanı kırıp çıxırışqa 2000 yuan almaqçı boldı. Rastın desem, bunçilik pulunu ulağı bir vətkim kəmmedi. Özüm kılalıq odak işlağa amalba pul xərcləməsi kim kerek. Onun üstüge ula puraq yoktışqa amalsızgen. Şunun bilen uruqtuk qallarının tətli qılıp kəygən ballarını çakırıp, özüm baş bop tazıldım. Ballarının üstü beşi meynətleşib, qorsaqlar içip getdi. Bu turqımızda sırqı çıxıp tamak yeşdin uyulup, tamakını müşiyəyə əkəldürməkçi bolduk. Biz ən yaxşı gördüğün aşqanının sırqı tamak yetküzüş mülazımeti yok idi. Mən Reşatqı telefon qıldım. Dağızı toxu qormusun telefon numarı bağ mı? Mən de yok. Siz hazır nədə? Mən yezdin nahiya bazırıq ketib atdım. Əmsə 10 minutqıca kəp oğudaksız. Biz öy tazlavatqan. Dağızın toxu qordıqıdın əkilip yerəmsiz. Tamak pulunu kəgəndi bir vitey. Maqul, mən 20 saatqıca etib bar mən, dedi o. Şundaq. Tamak pulunu birey desem, o buldu, dedi. Bir dana, muhabbetləşkəndiki mərtliknin həqiqi mərtlik buluşuna dayın. Ama bu çağdaki bexillik hakiki bexillik deyken. O menden maşinasıgı may sorgan emesim etdi. Men tamak ekeldesem neyim boptu? Qeni, muşu bahanda mağın kancılı küyündüğalıqını bilip bakay, dap oyludum. Öndidar arlap yürüp, mundaq cümlelerini okuğunum isimde. Erle pulunu kayayı xajlese, könlü şu yedi. Aradın 40 minut ötdi. Onunla telefon kıldım. Yolda tek yetip bağımıdım. Azıraq iş çıkıp kaldı. Bana ketip attı mən. Kusaklar aşkan kızla mühallisizdeki aşkanda tamak uxşaydı qalıqını, öylerine apırıp koysam, şu yadlı ısıq tamak yeyiş məsləhətini bəyilə turdi. Mən tamak yeylik kildi dəb ulanı tosıp koygan idim. Ardın yeni bir saat ötdi. Axırı Reşat telefon kıldı. Qandaq boldı, mən nahiya bazırıq hazır kəldim. Onun gibicə, mən birə amalını kılışım kerekliğini düşendim. Şundaq mı? Boldala, biz sırtlı yeyli. Siz tamakını ətdürüb, əpkəyicimi birə saat gedə? Əmsim eyli. O, telefonu koyu etdi. Mən okuqıcı kızlarının haqqını berib, köngüldəkidək xızalandırıb, öylərgi apırıb koydum. Jigitlərlən muhabbetliş vatamsız neymə? Boytaq güzellər topumuzda qayğaz oraqlıq beliq yeyimiz desem, nemi gəp qaytırmaysız? Dedi Şəribə, öndidarının ayrımxanısı söz qaldırıb. Şundaq, qızla bilən tamak yeb, oğulla bilən aş qursaq muhabbetlişi vardı mən. Boldur desiniz bulmaz mıydı? Tixi bayla bir neçik qızcaq bilən tamak yeb bulğan. Həris, Reşat da birini tunumsız. Öyini silənin kuunu məhəldə digən təqilib idi. Siz çoxum tunuysuz. Hə? Savaq dişim, yaxşı bala. Sizlə arlışı otam sizlə? O, bir qetim toyqıb acıraşqan qo deymən. Nime? Mundaq dən.
Мән оның аялының чақлық орындықты ұлтырдығалығыны білеттім. Кейін аялының кесті еғірлап кетіпті. Ола балық боламыған. Шу сәбәплерден ажыраштым екен. Әсілі о той қылып ажырашқалық үшін башқыланың алдыды мені дадыл үшірішкі чақырмыған кенді. Нұрғын әрхотоланың қайты ярышып келеші мүмкеншілігі юқырый. Шу сәбәп башқыла көріп қалмысын деп мені ашқары мейхман қымапты да. Аялының кесі сәбәплік ажырашқан болса, мені доқтырханығы йоқлап бамығалықы әжәпінәлі кемескен. Шуланы ойлап, оныңғы үшір елудың.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

latte. Bu ahu çokum köktün çüşken idi. Çünkü o mundaklı karmakka bir parça appak bulutunun özü idi. Rajime onunla özü mengü unutyanmaydıgan amrak çalgısının ismini koydu. Mokolin. Yelena'nı süzüvağa yedin bir ak kıya taşını tepip, onun üçün bir çırak sızdım. Aysız karanlık keçilerde onun Yelena'nı yoğurtup duruşunu arzu kıldım. Bu, benim hayatımda taşkı sızgan en ahırkı resmim idi. Ben resimini sızıp olup, yüzümünü taşkı çaplap, yığlap taşladım. Göz yaşlarım may bulup taştaki çırak sınıp gitti. Biz Briz deryasının ayrılgan çığımızda Şiben Mokolin'a bir serik kongrak esip koydu. O şamalda zil avaz çıkırıp, jırak-jıraklarda əks sada payda kıldı. Minin ötken külle toğrısıdaki əslimillerimini oyğattı. O əslimile, xuddi asmandaki ay bilen kündek, biz Ergun deryasının 10 kırgıkıda kaldırgan kişile evinki çığır yolu edip ataydıgan. Bizning ayak ızımız ve boğulanın meyhua güledek tuyak ızlardan kalan katar katar yollanı yoruttu. Hatime Oğak ay. Bir gün ötüp gitti. Asman karangulaştı. Minin hikayemmi tügep kaldı. Dacan ala çokum bo soğu yitip badi. Gelyo yezisi hazır bir kuruk şehir. Oya da bizning adamlarımız yok. O kiçkin yeza minin nazirimde naiti çoğun şehir idi. Ben magzinde köygen elikki işki top rakhne unutyanmayım. Biri kök, biri sağıç sütrenlik. Ola uyadı xuddi karanlık keçi bilen kündüzdek, biri yarkın, yeni biri gunga haleti turatdı. Yelena'nın ölümü Dajana'nı tağ turmuşudun kat nepretlendirdi. Soçanlimo çonkur azapkı çöktü. Araqqa berilip getdi. O bir günü araq tügigende Rajime'ni tağdın tüşüp araq əkilişki buyurdu. Rajime onu müvedi Soçanlin oylumuğa yedin Rajime'ni paltı bilen çanı mağçı boldı. Eğer Şiben onu tosuvamıgan bolsa Rajime'nin hayatı şu çağdıla ahırlaşkan bolatdı. O ağırak azavdın bir keçi vaqırap çıxdı. Yakınki bir neçe yıldan buyan derekler kesilip, bağansırı azlap ketkerlikten yavayı hayvallar tezip ketti. Şamalma köp çıkıdıgan bop kaldı. Boğula yaydıgan muh yıl sıra azlap ketti. Biz ulağ əgişip toxtumay köçüşke mecbur bolduk. Nehal ölüp gitip 3-cü yılı Maksim'da gayri alametle körülüşkü başladı. O, pişak bilen kolunun bir işini kesip alattı. Kıpkızıl çoğunu ağızı salattı. Yamğurluk küllerde yügürep yürüşkü amırak idi. Vakırap cakıra etti. Kurgak küllerde yedeki əgir bügürü yeriklanı köse beşini kamallap jığla etti. Bu, onun şamanğı aylını mən digini idi. Nedo şaman bilen Nehal'nın həsrətlik təqdirini öz közüm bilen köygen dinkin, yeni bir şamanının toğılğını köymüsəmkən digin yəgi kəgən idim. Dacana Nehal'dan qalğan peri kiyimi, bök və könglekləni Gilgu yezisidiki milli örp adet moziyğı təqdim qılıb etkən. Yalğız dumbaqlı qalğan idi. Biz Maksim'ni o sırlık hem veyranı muhitten ayrı etmekçi bulduk. O kütkünümüzde kündün künigen normallaştı.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

ularning yuraklaridagi dard hasratlarni naqshlarini angladim. Ivan Klaning hammasi degudek mahir naqshchilardan edi. Naqshlar g'amkin ham hasratlik edi. Yashanganlar kechida yulduzlarni ko'g'ili bo'ladigan shilingjularda yetishni yaxshi ko'ratdi. Ular shahardagi uylarda uxlayolmaydiganligini deyishdi. Lekin yoshlar tog' sirtidagi qulaylik turmushga intiladdi. Ular menga bir umr bug'ularning kendi yurib, jimjit tog'da o'tib ketishni xolamaydiganligini aytishdi. Ivan Kala gap yoshirmaydi. Xoshallik va xopliqlarning hammasi chiroyida bilinib turatdi. Bir kuni men ular ig'ir oladigan bir masalani so'rab qoldim. Ardin yashangan bir ayol darhol qopqini turib, meni ko'rsatib turib, "Janjan, eski ayolkan," dedi. Lekin men u ayol bilan teximi ishkirlab paranglashgandan keyin ma'noiyati yiqinchilik qilib, "Janjan," deb chaqirdi. Va bir chimdim nosni elib, kalpukimning ostiga bosdi. Nosning ochiq ta'midan tinolmay sakrab ketganimda u kulib turib, "Janjan, yaxshi ayol," dedi. Ashu qimmatlik ikki kunda Ivan Klaning bargoyida ular bug'iz ustida atgan choylarni ichib, o'tlab qaytib kelib, tumanlar bilan qoplangan tog'da rohatlanib yotgan bug'ularni ko'rganimda yurakimni larzon o'rlayotgan so'z yeshil tumanlarga o'xshash g'uvolishib ketdi. Yepinchi o'simliklar buzg'unchilik uchrag'anlikdan bugungi kunda bug'ular yeydigan muxlami bog'ansiri ozlab ketgan edi. Shuning ular taqqa qaytib kelgan bo'lsa-mu, ko'chishi jiq edi. Ular va bug'ular eng oxirida nega berishi mumkindi? Genxi shahriga qaytib kelib, rassom Liubaning opsining beli yorilinib, tushib doktorxonada davolanayotganligini angladim. Yoldan o'tgach uni yo'qladim. Karvatda yotgan bu o'ruq ayoldan Liuba haqida ko'p savol so'rash xiyolim yo'q edi. Faqat yaramlik bir rassomni beqib cho'ng qilgan bu onani ko'rib baqqim bo'y edi. Unodan ayrildigan chaqda u tuyuqsiz qo'li bilan ko'zini to'sib elib, tutuq ovozda menga, "Liuba, rasm chizishni bek yaxshi ko'radi." Shu kuni u daryo bo'yiga manganda texi bir botilka suvni ilib olgan. "U o'lishni o'ylamagan edi," dedi. Shundoq. Liuba o'lishni o'ylamagan bo'lishi mumkin. Lekin u rostlilik yaqinga agishib, o'zi qizg'in suyidigan ranglarni ilib, ikkinchilab qayt kelmaydigan yerga ketgan edi. Mening ko'z oldimga tuyuqsiz Sidney poyiz stansiyasida kelgan yiliqi erning yemaklikni ayolning oldiga qayta-qayta opirib bergan ko'rinishi keldi. Osonlik millat kishilarining jismida aks etgan inson tabiatidagi g'oyat zo'r apochonlik va mehribonlikdan cho'nqur ta'sirlandim. Doktorxonadan chiqib ketib, ko'zlarim namlashganini his qildim. Romanning urug'ini topgan edim. Bu to'limi ig'ir, to'yingan urug' edi. Men kichigimdan tortib qo'ynida cho'ng bo'lgan bepoyon o'rmonlar uning munbat tuprog'i edi. Urug'ni bixyor g'uzib, baroqsonlik olaydiganligimga ishonchim komil edi. Harbinga qaytib kelib, saq 3 oy Ivan Klaning tarixi va urf-odatiga munosabatlik materiallarni yig'ib ko'rib chiqdim. Nechtime xatlik xotira yozdim. Yil oxirida ijodiyat qizg'inligim to'lib toshdi. Kitobning mavzusini Ergun daryosining o'ng qirg'ig'i deb qo'ydimda, birinchi qismining 5-ini men yomg'ir, qor bilan qadim asladim bo'laman. Men hozir 90 yoshga kirdim. Yomg'ir bilan qorlar meni qeritdi. Menmi ularni qerittim deb boshladim. Bu men razı bo'lgan chanqoqlik chiqib turadigan boshlanish edi. Biroq bayon usuli bilan ijodiyat asosini muqimlashtirgandan keyin uni davomlashtirib yozmadim.
Çünkü çağanın kadimi yıkılışıp kalan idi. Ben onu yurtumga kaytıp, bayramını ötküzüp olup yazmakçı buldum. Perzimçe, o bir tınıqtılı tamamlanıdığan, yerlik olaydılık gevdilindiğan eser idi. Şundaq boğan iken, bahar bayramı dinkin yurtumda turup, bütün vaxtımda onun bir iş köngüldekidek iş idi. Arpı keçisindeki pojanzlanın sus yedi tek tarap boğmağın idi. Birinci ayının üçüncü günü romanını resmi yazışkı başladım. Kütüphanamın canıqı qarğan derezisi karla bilen kaplanğan takı qaraydı. Kün kötürülsela, kardın kaytkan nur deriz yenideki üstelge çüşüp közünü çakattı. Perdini tatıv etsem, güzel mənzirinin sırtı da kalattım. Şunun bilen, aşkhanıdaki töt ças üstelini ekilip, kütüphanıgı kırdığan yege koydum. Bundaq boğandı mən, şimali tamğı yeğen olturattım. Otturda kuyaş nuruna acizildiğen bir neçe metr arlaq bolattı. Yazıqçılık kılıp çarçıga vaxtımda beşimni kötürsemla tağlağını körel ettim. Üstelge yol düşüm hayat çığıda en yakşı gördüğüm bir teştek gülünü koyup koydum. Onun şahlardaki yumran yeşil yupırmakla hem işi men olturgan ya ki stakandaki çayını kolumga ağa vaxtımda yüzümge ya ki kolumga naaydı sılıq tigetti. Yazıqçılık onuşluq keti vatattı. Her günü ettiğin saat 8'de oranımdan turattım. Naştıdın kiyen öğünü tazlı bitip, yez işini başlayıttım. Küşte addiğini gızalınıp, yarım saat uxlap, yana devamlıq yazattım. Keşboğanda xuddi, kəpəzdin çıkkan kuştak, ədəmnin öğüdü turuvatkan apamnın yeniğe hoşal xoram çapattım.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanız programımız Muşya'da ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlanın. Özünüzün usulü bilen küreş kılın.

sevimlik radio anlıgıçılar. Yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit küt olgan cüşkün kalıplarına huzur beğişlaydı. Sizning ma'naviy tashnalig'ingizni qondirdigan yangroq naqshlar, sarxil kuylar, uzilmas melodiya programmamizda. Qanundaqda bu musiqa gulzorligiga qadam bessangda, esil kuylarning porak ochgan chechaklari, dilni yayratadigan xushbaroqlardan huzurlanib, hayotingizning jo'shqin paytlarida texmi zo'r jasorat bilan tirish nishoningizga qarab intiling. Uzilmas kuylar har vaqt sizga hamroh bo'lsin. Men sizlarning yaqin do'stingiz Abdursul Abdurliyev. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kənondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik. Mərhəmət.

Her sönlük radyo anıqış dostlar. Şu taptı programımız damlaşı batıdı. Muhabbette biz şundak tevsiyelerini belirleyimiz. Yeninizde kim boğan bolsa, o sizge yetudu. Yeninizde adamını kadirlen. Onu çoğunkuru söyün. Onu yıraklaştırış için bağını izleşinin oranına, bəxti kılış için çağırsını izden. Söygünü, söyüşünü bildik Allah'ın küştüm. Hem söyülgücülerine ata kılın. Söygünü ata kılın, minnet kılma. Mehir berin, hem minnet kılma. Yardım kılın, hem minnet kılma. Kuşal bulun, bəhirlinin, külün,

Huzurlanın. Kalbiniz sevgüye, çehriniz külkiye, yürekiniz mehirge tolsun. Kolunuz yakşı işe aşina bolsun. Könlünüz çin sevgüye teşna.

Sevimli dostlar, programımız şu tapda davomlashyapti. Muhabbatda yaxshi ko'rish quruq gap bilan amalga oshmaydi. Unda bo'lsa nima bilan amalga oshadi? U oz to'la romantiklikni talab qiladi. Albatta, u quruq gap bilan o'z ma'nosini topmaydi. Amaliy muhabbatlik ishlar bilan go'zal ko'rinadi. U og'rib qoldi. Dorini vaqtida ye emas, dorini ilib uning peshiga baraligingizda mana bu muhabbat. Uning ko'ngli yerim. Ko'nglini yerim qilma emas, u yaxshi ko'radigan narsalarni ilib uning yeniga baraligingizda mana bu muhabbat namoyon bo'ladi. U tuyuqsiz jimib qoldi. Nima bo'lganini so'rganingizda o'zimi nima bo'lganini aniq bilmadim. Demak, u ko'yinishga, mehrga tashna bo'ldi. Shundoq deymizki, muhabbatda birovni sevgan bo'lsangiz, uningga barliq muhabbatingizni bering. Güzel sözlerinizi ata kılın. Köyünün vapadarlık yetküsün. Köyünüş vapadarlık muhabbetinizi çoğunkurlaştırsın, mükemmelleştirsin. Çin muhabbet hemimizgi yarıp olsun. Muhabbetlik köylerimiz dostlarımız için.

ozurlanışının özü bir xil qadirləş, bəhriləş. Əlbəttə, kümüştək yaltırab durğan qıru sizin ozurlanışınızı muhtaş. Derizinizin retimlik takıldıtıp çeke vatkan yağmur mu sizin ozurlanışınızı muhtaş. Adamla otursudumu oxşaşla ozurlanış boludu. Başqıladın ozurlanış bir xil hörmət. Başqılar tərpidin ozurlanış etrap erişkəldik. Ozurlanış öz ara toluqlap tavlaş. Ozurlanış yani bir aynak, bir xil mayak. Kişilerini toxtavsız takamılışqa, güzellikke, yüksek nişanğı yitəleydiğen sunmaz kanat. Eğer kişilik hayatınızda ozurlanışını bilmesiniz, güzellik toyungan kişilik durmuşunuzda rəngdar ve mənilik hayatınız bulmaydı.

Сүйүмдүк радионук достор, шу тапты программабыз давамдашып атыды. Аяттык нишан демектир. У гоя уяр буярда чечилип жаткан үнчү мервайт. Биз уну байкап, бир-бирден тербилип, güzel manzaranı vücutka çıkarış için tırışçallık körüstüşümüz gerek. Bunun için aldı bilen nişanınızı hatırlı bilin. Nişanınız ne? Her gün avazlık sözle. Daim nişanınız işkaçkandaki manzaranı tesavvur kılın. Kıyınçılık yolu kılıp ilgileyelmeyi kalan çığınızda arzu yümdeki nersik yeriş için hazır kolum dinkildiğen en asan iş kaysıdı dep öz özünüzden sorun. Onundan başka karmakka birbirge zittek göründüğün nişanlarınızdaki okşumasıklarını tepip çıkıp ügünün. Adem özünü denseşten hali bulanmaydı. Siz en üçündak densep görüşle arkalık hakiki ihtiyacınızı baykayalaysız. Hakiki nişan kişiye medet, ilham bakış itidu. Şundakla kalplerini hayacankı salalaydı. Nişanınız eğer sizini ruhlandıranmışsa onundan vazgeçin. Bir vasit sezimizge işinin. Nişanınız kileçkinizge tağlı. Siz şu nişanınızı yetiş üçün tırışıp tırmışı vatkan çağlarınızda mı hazırkı şat kuram küllürünüz, kuşallıklarınızdan ayrılıp kalma. Güzel nişan arzu ümitleriniz bolsun. Şu menziliniz yetiş üçün yeterlik tırışçallıkınız bolsun. Turmuş yolu da barcı muhabbakka yet. Şundakla en güzel netice sizin bolsun. Ben ondak bolsa nöbetki küyümüz mü yeniliz sizden.

0: Hürmetlik radyo anlatıcılar, bugün 2026 yılı 5. ayının 30. günü Şembe. Şimdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızı başlayalım. Ben Güzel Nuruzi.
1: Hürmetlik radyo anlatıcılar, ben Bahtiyar Turdi. Bu kıtımkı haberlerimizden asası mezmuni tüvendikçe. Xi Jinping'nin tehlivi binaen Laos Halk İnkılabi Partisi Merkezi Komitetinin başşucisi, devlet reisi Tonglun Cungo'da ziyarette bulundu. Bütün yıllık açlıktan mol usul iliş asası puhtulunup, yezi kentlerini güllendiriş uli müstehkemlendi. Guangdong tirişip, Cungo'cu zaman yolaştırış kuruluşunu ilgir sürdü. Guizhou, yukarı süpetlik terakiyat arkalık umumiyetini ilgileşti çantırdı. Shenzhou 22. numarlık Ademlik Alem Kemisinin kaytış bölümüsü muvaffakiyetli kondi. Shenzhou 21. numarlık Alem Kemisi uçkuçuları grupsi zeper kuçup kaytıp geldi. İran, Amerika bilen ahırkı ortak tonu şahıslı kılmağallıqını bildirdi. Amerika taratkulları Amerika, İran'a alaqadar kilişim doğrusu da ahırkı karar çıkırışını keçiktürgeldiğini etdi. Emdi diktanlar, haberlerimizden tepsili mezmullardı bolsun.
0: Stansımız haberi. Jungo Kompartisi Merkezi Komitetinin başşucisi, devlet reisi Xi Jinping'nin tehlivi binaen Laos Halk İnkılabi Partisi Merkezi Komitetinin başşucisi, devlet reisi Tonglun 6. ayının 2. gününden 6. günü geçe Jungo'da devlet işleri ziyaretinde bulundu.
1: Stansımız haberi. Başşuci Xi Jinping açlık işlep çıkarışını kılçı boşaştırmayı çan tutup, münbet itiz, yakşı sort, yakşı porsat, yakşı usullarını toplaştırıp, ünümlü aşırışını ilgiri sürüp, yezgiliginin universal işlep çıkırış iktidarı, süpti ve ünümünü östürüş gerektep takitledi. Yazının üç işi mezgili de caylar, tarmaklar, dikançılık vaxtını çan tutup, yazlık şığım, yazlık tiyarılığı, yazlık perviş hizmetini bütün küçü bilen ilgiri sürüp, bütün yıllık açlıktan molosol iliş asasını puhtulap, yezi kentlerini güllendiriş ulunu müstehkemledi. Hazır asaslık buğday işlep çıkırdığan Xinan, Anhui ülkeleri usul iliş mezgiliğe kirdi. Memleket boyunca kent ülemlik buğdayını kombayinde yığış umum yüzlük başlandı. Jungo'daki aciz talalık buğday birinci naisi bulgan Xinan ülkesi Xinyang şehri Huaybin naisi'deki buğdaylıkta kombayıllar itizde uyak buyakı ötüşüp yürettik. Altındak pakırak buğday dalları açlık çürüş tonudun itilip çıkıp açlık toşuş maşinesine kaçılanmaktı idi. Kombayinçi Zhang Hongfei mundaq dedi. Hazır emmisi yukarı ölçemlik itiz. Oma bir kadar asan. Bir günde normal ehvalda 60-70 mo yerdeki buğdayını jığvağıl buludu. Andın samını şucayının öz dila itizgi kaytırılıdı. Buğdaylar bir kadar pakız jığılıdı. Biz hava uçuk vaxtın paydınlanıp, ismini koşup işlep, kayırının buğdayı pişse, şu yer nekini şu zaman jığvaldık. Yazlık açlık devletimizde bütün yılda jığvelindiğen birinci pesillik açlık bulup, 90%'in köpüregi küzgü buğday. Hazır, Gərbi Cənub rayonu ve Xubi'da buğday oğumisi ahırlışa edip kaldı. Yakında oda neçkıtım yakkan katlıq yamğurunun təsirde, Xubi'nin buğday terildiğen rayonlarda buğdayının su tərkibi bir kadar yukarı bulup, aptap kiseliş qiyin boldı. Ziyanını azaytış üçün, şucayı bütün küçü bilen buğday kurutuş, jığıp saklaş meşğulatını kanat

0: ئەمەسلىكى، ئېچىۋېتىش تۈگۈنى، بەختلىك ماكان بەرپا قىلىدۇ. يېڭى سۈپەتلىك ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرۇشنى يېتەكچى قىلىپ، خەلقئارا رىقابەت كۈچىگە ئىگە زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىدۇ. دېڭىز ئوكيان ئىقتىسادىنى زور كۈچ بىلەن تەرەققىي قىلدۇرۇپ، 2030 يىلىغىچە دېڭىز ئوكيان ئىشلەپچىقىرىش ئومۇم قىممىتىنى 2 تىرىليون 800 مىليارد يۈەنگە يەتكۈزىدۇ. نۇقتىلىق ساھەلەرنىڭ ئىسلاھاتىنى ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، بازارلاشقان، قانۇنچىل، خەلقئارالاشقان، ئالدىن قاتاردا تۇرىدىغان تىجارەت سودا مۇھىتى بەرپا قىلىدۇ. يۇقىرى سەۋىيەلىك سىرتقى ئېچىۋېتىش تۈزۈلمە مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، مۇلازىمەت سودىسى ئېگىزلىكى بەرپا قىلىدۇ. ئاساسىي ئاممىۋى مۇلازىمەتنىڭ باراۋەرلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، خەلقنىڭ تۇرمۇش سۈپىتىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرىدۇ. 15. 5 يىلدا گۇيجۇ يۇقىرى سۈپەت تەرەققىيات ئارقىلىق ئومۇمىيەتنى ئىگىلەشتە چىڭ تۇرۇشتىن ئىبارەت بۇ ئاساسىي لىنىيەنى چۆرىدەپ، يۇقىرى سۈپەت تەرەققىيات، پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش، ئىسلاھات، ئېچىۋېتىشنى ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇش، ئىجتىمائىي مەدەنىيلىك، خەلقنىڭ تۇرمۇش سۈپىتى، ئېكولوگىيە مەدەنىيلىكى قۇرۇلۇشى، تەرەققىيات بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش قاتارلىق 7 جەھەتتىكى ئاساسىي نىشاننى چىڭ تۇتۇپ، پۈتۈن مەملىكەت بويىچە ماس قەدەمدە سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇشنى ئاساسىي جەھەتتىن ئىشقا ئاشۇرۇشتا ھەل قىلغۇچ ئىلگىرىلەشنى قولغا كەلتۈرۈشكە كاپالەتلىك قىلىدۇ. گۇيجۇ ئۆلكىسىنىڭ باشلىقى لى بىڭجۈن مۇنداق دېدى: بىز باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ گۇيجۇ خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم سۆزى، مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھىنى ئەستايىدىل ئىزچىل ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئىسلاھات ئېچىۋېتىشنى يەنىمۇ ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇشنى ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قىلىپ، سېلىشتۇرما ئەۋزەللىك ستراتېگىيىسىنى زور كۈچ بىلەن يولغا قويۇپ، گۇيجۇنىڭ ئۆزگىچە زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسىنى بەرپا قىلىپ، نامراتلىقتىن قۇتۇلدۇرۇش، ئۆتكىلىگە ھۇجۇم قىلىش نەتىجىلىرىنى مۇستەھكەملەش ۋە كېڭەيتىش قاتارلىق خەلق تۇرمۇشى تۆۋەن چېكىنى چىڭ ساقلاپ، ئەمەلىي ئىشلەش نەتىجىسى ئارقىلىق ئىككىنى تىكلەشنى قەتئىي ھىمايە قىلىمىز، ئىككىنى قوغداشنى قەتئىي ئىشقا ئاشۇرىمىز. 15. 5 يىلدا گۇيجۇ زامانىۋىلاشقان كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى بىرىنچى ستراتېگىيەلىك ۋەزىپە قىلىپ، كۈچنى مەركەزلەشتۈرۈپ، ئەۋزەل قېزىلما بايلىقلارنى ئىنچىكە پىششىقلاپ ئىشلەش، يېڭى ئېنېرگىيە، يېڭى ماتېرىيال، ئىلغار جابدۇق ياسىمىچىلىقى قاتارلىق 6 چوڭ يېتەكچى كەسىپنى يېتىشتۈرۈپ چىقىدۇ. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىشقا تايىنىپ، ئۆز يېرىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ يېڭى ئىشلەپچىقىرىش كۈچلىرىنى تەرەققىي قىلدۇرىدۇ. تىجارەت سودا مۇھىتىنى كۈچەپ ياخشىلاپ، تىجارەت سۇبيېكتىنى يېتىلدۈرىدۇ ۋە زورايتىدۇ. خەلق تۇرمۇشىنى كاپالەتلەندۈرۈش ۋە ياخشىلاش سالمىقىنى ئاشۇرۇپ، ياشانغانلار بالىلار مۇلازىمىتى، مائارىپ، سەھىيە، ساغلاملىق قاتارلىق ساھەلەردە بىر تۈركۈم خەلق تۇرمۇشى قۇرۇلۇشىنى يولغا قويۇپ، مىليونلىغان ئائىلىلەرگە تېخىمۇ ياخشى بەخت يارىتىدۇ. بىخەتەرلىك، مۇقىملىق، تۆۋەن چېكىنى چىڭ ساقلاپ، تېخىمۇ يۇقىرى سەۋىيەلىك تىنچ گۇيجۇ قۇرۇپ چىقىدۇ.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو ئادەملىك ئالەم قاتنىشى قۇرۇلۇشى ئىشخانىسىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، بېيجىڭ ۋاقتى 5 ئاينىڭ 29 كۈنى سائەت 20:11 ئۆتكەندە، شەنجۇ 21 نومۇرلۇق ئالەم كېمىسى ئۇچقۇچىلىرى گۇرۇپپىسى شەنجۇ 22 نومۇرلۇق ئادەملىك ئالەم كېمىسىگە ئولتۇرۇپ، شەرق شامىلى قونۇش مەيدانىغا مۇۋەپپەقىيەتلىك قونغان. نەق مەيداندىكى تېببىي نازارەت قىلىش، داۋالىنىش كاپالىتى خادىملىرى ئالەم ئۇچقۇچىسى جاڭ لۇ، ۋۇ فېي، جاڭخۇڭ جاڭلارنىڭ سالامەتلىكىنىڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى، ۋەزىپىنىڭ تولۇق مۇۋەپپەقىيەتلىك بولغانلىقىنى مۇئەييەنلەشتۈرگەن. شەنجۇ 21 نومۇرلۇق ئالەم كېمىسى ئۇچقۇچىلىرى گۇرۇپپىسى 5 ئاينىڭ 30 كۈنى بېيجىڭغا ئامان ئېسەن قايتىپ كەلدى. 5 ئاينىڭ 29 كۈنى سائەت 14:44 ئۆتكەندە، شەنجۇ 22 نومۇرلۇق ئادەملىك ئالەم كېمىسى بىلەن بوشلۇق پونكىتىنىڭ بىرىكمە گەۋدىسى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئايرىلدى. ئايرىلىشتىن بۇرۇن شىنجۇ 21 نومۇرلۇق ئالەم كېمىسى ئۇچقۇچىلىرى گۇرۇپپىسى يەر يۈزىدىكى خادىملارنىڭ ماسلىشىشى ئارقىسىدا، شىنجۇ 23 نومۇرلۇق ئالەم كېمىسى ئۇچقۇچىلىرى گۇرۇپپىسى بىلەن خىزمەتنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش، ئۆتكۈزۈۋېلىش ۋە ئوربىتىدا خىزمەت قىلىش تەجرىبىلىرىنى ئالماشتۇرۇشنى تاماملىدى. سائەت 19:20 ئۆتكەندە، بېيجىڭ ئالەم قاتنىشى ئۇچۇشنى كونترول قىلىش مەركىزى يەر يۈزى كۆزىتىش كونترول قىلىش پونكىتى ئارقىلىق قايتىش بۇيرۇقى بەردى. شەنجۇ 22 نومۇرلۇق ئادەملىك ئالەم كېمىسىنىڭ ئوربىتا بۆلمىسى بىلەن قايتىش بۆلمىسى مۇۋەپپەقىيەتلىك ئايرىلدى. كېيىن ئالەم كېمىسىنىڭ قايتىش تورمۇز ماتورىغا ئوت يېقىلدى. قايتىش بۆلمىسى بىلەن ئىتتىرىش بۆلمىسى ئايرىلدى. شەنجۇ 21 نومۇرلۇق ئالەم كېمىسى ئۇچقۇچىلىرى گۇرۇپپىسىدىكى 3 ئالەم ئۇچقۇچىسى ئۆيىگە باغانسېرى يېقىنلاشتى. Saat 20'den 11 minut ötkende Shenzhou 21. numaralı alem kemisi uçukçilere grupsi, Shenzhou 22. numaralı ademlik alem kemisi oldurup, Şerh Şamili konuş meydanına muvaffakiyetle kondi. Nah meydandaki tibbi nazaret kılış, davalanış kapalıtı hadimleri alem uçukçisi Zhang Lu, Wu Fei, Zhang Hong Zhang'nın salametliğinin yakşı ikerliğini, vazifinin toluq muvaffakiyetlik bolğallığını muayyelleştirdi. Shenzhou 21-ci numaralı alem kemisi uçuşçuları grupsi bölmede Beijing'a aman iselliğini məlum kıldı. Saat 20.59 minut ötkende Shenzhou 21-ci numaralı alem kemisindeki alem uçuşçusu Zhang Lu, Wu Fei, Zhang Hong Zhang'larının hemisi bölmeden bir xeter oğuşluq çıxdı. Şuna bilen Shenzhou 21-ci numaralı alem kemisi uçuşçuları grupsinin Alem boşluğu səpiri muvaffakiyetlik ayaqlaşdı. Buyruq berişki məsul Zhang Lu mındaq dedi. Shenzhou 21-ci numaralı alem kemisi uçuşçuları grupsinin orbitida 7 ay turuşu, ailesidikilər səbdaşlarının köngülü bilişi, quruluşdaki barlıq yoldaşlarının qollışı, vətən və xalqının qəmxorluğudan ayrılalmaydı. 02-ci numaralı alem uçuşçusu Wu Fei mındaq dedi. Men bu qıtımqı alem boşluğudaki çiniqişini davamlıq olğı ilgirleştiki hərkətlendirgüş küşke aylandırıp, ademlik alem qatnışı işleri üçün davamlıq atakiğe ötümen. 03. numarlıq alem uşkçisi Zhang Hong Zhang mındaq dedi. Men teximi zor neticilerini qolğı keltürüp, alem qatnışı küşlük devleti, pen texnika küşlük devleti kuruş üçün davamlıq tökp qoşimen. Bu qadımqı vəzipide Shenzhou 22-ci numaralıq ademlik alem kemisi 3 aylanmada tez qaytış layihəsini qollandı. Bu layihə əsildeki 5 aylanmada tez qaytış layihəsi asasıda quruluş yolu qoyulğandan buyanqı əmili təcrübələrge asasən ilmi sərxillaşdırılğan bulup, dövlətimizin 3 aylanmada tez qaytış texnikisinin umumizlik daimlaşqan muqim hərkət basqışıqa kirgənliğidin derək berudu. Jongu alem qatnışı pen texniki quroydan Shaoli Min mundaq dedi. Bundaq bolğanda alem uçuşçularının bu tar boşluqda olturğan vaqti bir qədər qısqı boludu. Uyigimi teximi tez qayta alaydı. İkincidən alem kemisinin müstəqil iqtidarı östürüldü. Bundaq bolğanda yer yüzündəki xadimlarının yükünü yenikletkili, qaytış vaqtını qısqartqılı boludu. Shenzhou 21-ci numaralı alem kemisi uçuşçuları grupsi 2025-ci yılı 11-ci ayının 1-ci günü Jongo'nun alem boşluğu ponkitiga kirip orunlaştı. 3 alem uçuşçusu orbitida 210 gün turup, Jongo alem uçuşçuları 2 grupsinin orbitida en uzun turuş rekordunu yeniledi. Bu mezgilde 3 qitim bölümüden çıkıp hareket kıldı. Bunundan başqa orbitida uçuş məzgilidə Shenzhou 21-ci numaralıq alem kemisi uçuşçuları grupsi dövlətimizin ademlik alem qatnışı quruluşu tarixidə alem kemisi boşluqdaki parç-pırat nərslərinin zərbisigə uçurab qaytıp kilişini tonji qıtım keçikdürüş, alem uçuşçuları grupsi tonji qıtım almışıp qaytıp kiliş, alem kemisini tonji qıtım ciddi qoyup beriş qatarlıq tarixi paytlarını, Ademlik alem qatnışı quruluşida bütün liniye boyca boşluq bilen yer yüzü bir niyetli buluş, emmi bir niyetli bulup ciddi taqabül turuştek on tulğusuz dakiqilerini baştan keçirdi ve onunla guah boldi.
0: Stansımız xavri. Caylardaki bir türküm muyum quruluşla puxta ilgir sürülüp, yukarı süpeklik taraqiyatka puxta asas elindi. 5-ci ayının 28-ci günü umum uzunluğu 125.15 kilometre kiladığan Pinglo kanalı su yolunun asas gavdi kulisi tamamlandı. Kanal su yolu işki derya 1-ci derecelik su yolu ölçüm bu iti yasaldı. 5.000 tonnajlıq parıxot katını yalaydı. Su yolu bütün liniya boyunca 5 bölükke bölüngen bulup, bunun içi de su bölgüç bölükü 6.15 kilometre kiladığan su yolu kılıp yasaldı. Qalğanları əsildiki dərya yoludan faydalanıb, əgri-bügri caylar tüzlənib, kəng və çünqır qılıb yasaldı. Kanal su yolu asas gəvdi quruluşunun geologilik şəraiti mürəkkəb bulub, quruluşçılar uçqusuz ayırplandı ölçəş, adamsız parxud su asıda təkşürüş qatarlıq rəqəmləşkən vasılan qolunub, su yolunu qezişinin pütkül cəryanını dəl cayda başqırıb kontrol qıldı. Hazır Pinglu kanalının yürüyüş belgesini orantış, Katarlık su yolu yürüyüşlük əslahları mı ciddi kurulubatıdı. Bu yıl 9. ayda bütün liniyada katnaş başlaş planlandı. 5. ayının 27. günü Chongqing Wenzhou yukarı süratlik tömür yolunun bütün liniyasındaki kontrol karakterli kuruluşu Shito Changjiang köyüge oğuşluk tutaştırıldı. Bu Chongqing Wenzhou yukarı süratlik tömür yolunun bütün liniyasındaki 149 köyünün toluk tutaştırılgalıgıdan derek berdi. Bunun bilen 2027 yılı bütün liniyada katnaş başlaşka puhtasal selindi. Katnaş başlangandan keyin Chongqing'nin asaslık şehirleri bilen Chongqing'nin şarkışmal rayonunun katnaş vakti 50 minutka kıskırıp, Chengdu Chongqing rayonunun Qosh şehir ıksat çemberge kuruluşuğa tekim yakışmalı azimat kılıdı. Jiangsu'nun Qidong'da Chongming, Qidong, Taşyol, Tümüryol, Changjiang, Chongköyrükü kuruluşu ciddi elip berilmaqta. Kuruluşçıla en ahırkı bir bilek Pulat Limni esip kuraştırışka tayarlık kılmaqta. Çoğun köyrükünün asas ötmesini tutaştırış tətir sınaq basıqça kirdi. Bu, dövültümüzden əmi cayıq tutaşkan yukarı süratlik tömür yol torunun Şanghay, Chongqing, Chengdu tömür yolunun Şanghay, Nanjing bölgedeki kontrol karakterli kuruluş bulup, köyrük Şanghay'nın Chongming bilen Jiangsu'nun Qidong'u tutaştırdı. Umum uzunluğu 4,109 kilometr. Astı üstü qoş qabatlik liniya boyunca laylangan. Üst qabat liniya qoş liniyalik 6 yolluq 1-ci dərəcəlik taş yol. Ast qabat liniya saatlik sürəti 350 km kilidğan yuqarı sürətlik tömür yol və saatlik sürəti 250 km kilidğan şəhərlə ara tömür yol. Bu turda 2027-ci ilin axırında qatnaş başlanış mölçərlənməkdə. Qidongdan Şanghayğa barıdğan tömür yolda qatnaş vaqti 2-20 saatdan 20 saatqa qısqıraydı. Liaoning'da dövlet işideki Tunca Kırgak'tan ayrılış tipideki Suniye Aral Aydırumi, Dalian Jinju Koltuqi Halkıra Aydırumi Tür Kuruluşi Naq Meydanı'da 30 netçe halkılıq meşgulat dairesi de kuruluş umumizde kanat yaydırılıp, 24 saat növetleşip meşgulat kılındı. Yakında Canop, Şimal, Uçuş, Konuş yoluğa Tuputaş Dövleş Kuruluşi tamamlandı. Çonkur katlamdaki ulunu bir taraf kılış, Aydırum binasının asas gavdisi Katarlı kuruluşla oğuşluk ilip berildi. Bu kuruluş bütüp katnaş başlangandan keyin yıllık yolcu toşuş miqdarı 43 milyon adam katımğa. Yük toşuş miqdarı 550 min tonnığa yetidi. 2 gündün buyan dövletimizning qarbi rayonida qurilib atgan generatorlar korpusi kölümi eng çoğ bolğan su tartıp energiya saqlash elektr stansiyasi Çinxay

0: Hürmetlik radio anıqıçılar. Emdi Dünyağına Zer programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdey.
1: Mən Güzel Nurozi.
0: 5. ayının 23. günü 2026 yıllık Asiya Teçokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Suadi Ministerleri Cığını Cansu'nun sucu deyip bildi. 2026 yıllık Asiya Teçokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Suadi Ministerleri Cığını sucu birleşme bayanatını ilan kılıp, yeni bir növetlik mülazimetçilikinin yol xeritisini təsdiqledi. Herkesi tərəflər bir koşulğan bir konkret neticesini hasıl kılıp, yıl ahırda içilidgan Asiya Teçokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı rəhbərlərinin bir rəsmi yığınığı mühim iqtisad soda nəticələrini qoşdu.
1: Amerikadaki nurğun taratqılarının yakında xəbər qilishçə, Amerika bilan İran Ormuz boğazıda qatnaşını əsli kəltürüşkə kapalatlı qilish qatarlıq məzmunların öz çıqağan kilişim asılı qilishqa asqağan bulub, İran yadro məsləsi keng söhbət qaldırılıdıkən.
0: Yaponiya Tizliniş oyunu oynamasının tacavuzçılık tarihi üstüde çoğunluğu oyunluş gerek. Xalqıra cemiyetinin şençisi erişiş ve yarışını şaşırışta tarihi doğru karaj, mesuliyetinin zimmesi eriştiğin başka yolu yok. Döndü deyiktiğinle programımızın təpsili məzmullardı bolsun.

kapalat kılınan bolsa mı? Ama Amerika ile İran'ın deniz boğazını kayıtı içi boğan çüyensi de parıq ba. Amerika deniz boğazını pütülde içi bitiş hem de yol hakkı almasıqta çın durdu. İran bolsa özünün deniz boğazını başkuruş, kontrol kılıştaki kanunluk hukuku barlıqın təkitleydi. Hem de növette deniz boğazını başkuruş hukukunun təpsilatını muzakir kılmaydıqalıqını bildirdi. Yadro meselesi tek hayal kılınmadı. Amerika bilen İran'ın haberde kuyuldurulgan oranı bir taraf kılışka alaqlar tepsilatla muzakir kılınış mümkün dep körüstüldü. Rayon mutakhasları mundaq dep qaradı. Alaqlar uçurladı körüstülüşçe Amerika bilen İran'ın deniz boğazının katnaş kaidesi ve kuyuldurulgan oranı bir taraf kılıştın ibaret işki çoğun yadrolu karalımıda ıhtılabı yanına mevcut iken. Onun üstüge işki tarafının özüra işinişi aciz boğaçka kilişimini emilileştiriş ve kinki söhbet yanına tosalığı uçuraydı iken. İkinci, İsrailiyanın özgürlükçiliği uruş toxtuş kilişiminin hasıl kılınışıga tosalğı buluşu mümkün. İsrailiya taratqularının xəbər qarğanda kilişiminin təfsilatı texi eniq bolmasa mı, İsrailiya kilişim İranı mahiyyətlik acizləşdirməydi, İsrailiyaga intayın paydasız dep qarğan. Angliyada çıxılğan muhabsat gezisinin maqalasında təhlil qılınıb mundaq deyildi. Kilişimdiki Livan urusibinin uruş toxtuş məzmunu İsrailiyanı qattıq endişəgə saldı. Xabarlar qarğanda İsrailiya Amerikaga Livan qatarlıq barlıq urus sepida təhdidge taqabul turuş erkinligini saqlap qaladığanlığını eniq bildirgen. Tahlilçilar mundaq dep körsetdi. İsrailiya eger Amerika İran kelishimini özünün bexatarlık menfaatiga kapalatlık qilalmaydı dep bekitse yoki qaytadan harbiy harakat qollansa, bu urus toxtuş musabisidagi mölçerlash eng qiyin özgergüçi miqdar bo'lib qoladi. 3. Amerikaning devlet ishidagi besimi söhbet şartını yuqori ko'tarishi mümkün. Amerika Qo'shma Shtat Kengash Palatasining a'zosi Graham. Kengash Palatasi Harbiy ishlar komitetining raisi Roger Wick. Sobiq davlat ishlari kotibi Pompeo Qatarliq Jumhuriyatlar partiyasi ichidagi Iranga qattiq qo'l zatlar oshkora tanqid qilib, Amerika bilan Iranning kelishimi asl qilishi Iranga murosa qilganligidan darak berdi. Bu Amerikaning urush natijasini yo'q chiqirdi dedi. Agar Jumhuriyatlar partiyasining ichki qismida davomliq besim ishlatilsa, Trump hukumatı Iran bilan bo'lgan keyingi suhbatda shartni ko'paytirib, partiya ichidagi qarshi sadolarni besiqtirdi. Bu suhbatning qiyinlik darajasini yanada oshirib yetdi. Amerika taratqulari va Trump hukumatı Amerika bilan Iranning pat arda kelishim hosil qiladiganligi to'g'risidagi signalni orqa-orqadan qo'yib berdi. Bu Amerikadagi mutaxassis olimlarning urush ustida qayta o'ylanishni qo'zg'adi. Nurg'un amerikalik olim Alaqlar kilişim Amerika'nın İran karatkan stratejisi onsızlıqa uçurgandan keyingi amalsız talışı dep körsetti. Bazı mutaxassislar Trump hükümetinin İran'a hərbi hareket kozgışı da her tarafıma səvəllik mövcud. O, özünün hərbi küçünü yuqarı mölçerlapla kalmay, İran'ın stratejilik əvrişimdiki və karışlıq körsütüş iradisini mu tüvə mölçerlidi dep qarıdı. Amerika'nın İsrailiya turuşluq sabıq baş elçisi Daniel Shapiro mundaq dedi. Bu hərbi hareket atıraplıq oylaşılmağın. İnek stratejilik nişan kemçil. Amerika oturup koygan konkret harbi nişan boğan taqdırdı mı, bunu iş kaçırış için berdarsılık beriş tas boğan bedel tölesik doğru kilodu. Amerika'nın nurgun alımları İran Ormuz boğazını kontrol kılış arkalık Amerika'nı iskenceye elip, Amerika'nı korşağı şahmette pas paletke çürüp koydu dep qaradı. Herkes tarafla aşkarlıgan kilişim ramkısının mezmundan qarğanda, bu kilişim Trump hükümeti kol keltiraleydiğen en yakşı neticikken. Amerika Akıllı Amri Burkiniz İlmi Cemiyeti'nin mutakhasisi Susanna Maloney mundaq dedi. İran urşi Amerika'nın devlet menfaatini eğir onsızlı kuşurattı. Amerika tekme katıqol İran'a duç geliyordu. Onun Paris koltuğudaki devletler bilen boğan neçi 10 yıldın boyanqi xevipsizlik emkarlıqının asas acizledi. Yer şehri ıqtisadımı uzak sozulgan zərbi kuşurdu. Amerika Deniz Armiya urşi oyanının pahri profesori Tom Nicholas mundaq dedi. Amerika gaya zor məbləğini ısrap qılıb etdi. Nəticədə özünün əmili küçü ziyan qoçurdu. İran texmi paydalıq strategilik orun qeyrişdi. Amerikalıq təhlilçilər mundaq dəb qarıdı. Trump hükümeti işini çoğaytıb biraza eğitişdi. Bu qetim hasıl qılınğan kilişim ən köp bolğandı mı, 2015-ci ilə hasıl qılınğan İran yadro məsəlisi umumizlik kilişimgə oxuşu mümkün. 2018-yılı Amerika'nın bu kilişimden öz aldığa çekinip çıkalığını cekarlığını dəl tüncü zontunluq vəzip ötleş modeti ki Trump idi. Nicholas qaytırıb, biz dəldanışıb yana məlum nusqıdaki İran yadro kilişimgə qaytıp kəlduq. Biz zadi nemişki bunda qılımız, dedi.

Hürmetlik radyo anlıqçılar. Japonya baş vəziri Takaichi Sanayi'nin yakında Avustraliyada namsız cengçiler qabrisige tizilinip gül təqdim kılgan sureti, baş vəzir Sariyi Torbikti'nin közgi çelikidigan yergi besilgan bolup, Japonya Takaichi Sanayi'ni hatalıqı üstüde çonkur oylundigan adem kılıp körsetmekçi boldi. Roshanki Takaichi Sanayi'nin herkiti, Brandt'nin Varşa vadiki tizilinişini doğraşını məqsəd kılgan. Lekin uruşdan keyin Germaniya bilen Japonya'nın özünün tarixiga tutkan pozisiyası tüptün oxşumaydı. Bu iniq ki, yol va sizimen dep iç sizip koyganğa oxşaş iş. 1970-ci ili 12-ci ayda Federatif Germaniya'nın şu çağdaki zunglisi Brandt Polşanı ziyaret kılgan. Nazis Germaniyesinin ziyankeşliğe en eğir uçurgan devletlerinin biri bolgan Polşa, aynı çağda Federatif Germaniye bilen bolgan diplomatik münasibetini tehi əsliğe keltürmegen bolup, tarixi adavet yanılı bir igiz tosaq idi. Müşkül tarixi buruşni zimmisige alğan Brandt, samimilik bilen Varşava'da tizilinish arqılıq Germaniyenin xalqaradaki obrazını zor derecede östürdi. Bu, Germaniya hükümetinin tarix üstüde oylanıp, yarıştaki abidilik iş bolup, Brandt mu muşu sebepten Nobel teşlik mukafatına erişti. Brandt eslep mundaq deydi. Germaniya tarixinin çonkuru hağı aldı da, biz kaslep öldürgen neçi milyon ziyankeşlikke uçurguç aldı da, men biz insanların tili aciz gelip kılgan çağda kılıdığan işini kıldım. Brandt'nın bu hareketi tasadibilik emez, çünkü o nazistlerge karşı kat'i erbap. İkinci Dünya Urushi mezgilide Brandt çet elde sergerdan bulup yürüyüşke mecbur bulup, faşizmge karşı norgun makallarını yazgan. Hem de muhbirlik salayeti bilen Nürnberg sotini baştan keçürgen. Eynek Heptilik jurnalının eyni çağdaki obzorda mundaq deyilgen. O, özü üstüge iliş hacetsiz bulgan cinayi cevapkarlıqını tonup yetti, hem de epu kılışını ütündi. O, emeliyette Germaniya üçün tizlandı. Bununla siliştirganda Takaichi Sanayi'nin tizlenişi niyeti durus bulmagan oyun. O, bu oyundun 13 gün ilgiri, 14 neper A derecelik uruş cinayetçisinin ervah tahtısı koyulgan Yasukuni ibadetxanısıga nazir çırak buyumları ve nazir çırak pulu apırıp verdi. Başvezirliki sayılınıştın ilgiri uda neçi yıl Yasukuni ibadetxanısıga berip tavap kıldı. Murayama söhbütüdün gomallandı. Nencin çoğun kırgınçılıkını inkar kıldı. Yaponiyanın tacavuzçılık tarixiga çetildigan meselelerde o rezillik tolgan. Bu xil uçuktun uçuk militarizmini tirildiriş kılmışı, eğer Avrupa'da yüz bergen bolsa, onun siyasi hayatının ahırlaşqallığının derek beripli kalmastın, hatta kanuni cevapkarlığı sürüştürülgen bolatdi. Brandt bilen Takaichi Sanayi'nin kişini heyran kaldırdığan perqi del, Germaniya bilen Japonya'nın tarixi tutkan pozisiyasının doğru tasviri. Germaniya Adliye Organı tasqılgan nazistlarının cinayetini təşürüş mərkizi işxanısı ta hazırgıca dünya miqyası

Bu yıl Jongo Komünistik Partiyasının 20. kurultayı içildi. Bu partiya ve devletin siyasi turmuşudaki bir katı iş. Her kaysi taraftaki hizmetlerini 20. kurultayını kütüveliş, 20. kurultayını yakşı içiş, 20. kurultayının royunu ızçıllaştırışını çördüken halda pılallaş ve kanat eydiriş gerek. Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlışış ve siyasi kiniş tüzümüde çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, en ken vatanperverlik birlik sepini müstehkemlep ve ravajlandırıp, bütün ceryallı halk demokratiyasını ravajlandırıp, büyük ittifaklık, büyük birlişte baştın ahır çıntırıp, ortak küreş kıladığan küşlerini en zor derecede mücessemleş gerek. Toğra siyasi yolunu işit çıntırıp, anlık alda ideyede, siyasi de, herkette Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti bilen yüksek bir deklikini saklap, çonkur teşürüp tatki kılıp, pahal çağrı tedbir körüstüp, partiyele kinişinin emeli önümünü östürüş gerek. İdiye cahette yetekleş hizmetini çonkur yakş işlep, ken azalani, ek nayakni inik ayırıp, meydandı çıntırıp, ahitip küşünü mücessemleş ve tarkıtışkı yitekleş gerek. Bu yıl Demokratik Partiye Gürokla ve Soğudu Sanatçıla Birleşmesinin merkezi teşkilatları ve ölkü derecelik teşkilatları nöbet almıştırıdı. Siyasi cihette ötküzüp beriş, ötküzüvülüşünü çonkurlaştırıp, siyasi ortak tonuşunu müstehkemlep, partiye bilen bir niyette buluş, vatanını söyüş, halkını közleş, samimi hemkarlışış, kesbini kadirlep tökp koşuştek köp partiye hemkarlıkının isil en-enisini devamlaştırıp, peşkeden bir evlat kişilerinin siyasi itkadi, ali canap hısıldı ve Jongo Komünistik Partiyası bolgan çonkur muhabbetigi varıslı kılıp, Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlışış işlerinin evlat mı evlat devamlaşışıga hakiki kapalatlı kılış gerek. Adem şiltişinin doğru yönlüşü de çıntırıp, namzatlarının siyasi ötkülü, paklık ötkülünü katkı ilgilep, gaye itkadi, siyasi pezilitti, ahlak sapasını gevdilik tevşürüp, saylangan yoldaşlarının hakiki türde şençilik, mesuliyetcan, ammını kayıl kılalaydıgan buluşuğa hakiki kapalatlı kılış gerek. Demokratik partiya guruhla hakimiyet işlerine katnaşkıcı partiya kuruluşunun nişani ve prensipini zişçördep, siyasi ilgileş iktidarı, hakimiyet işlerine katnaşış ve onu muhakeme kılış iktidarı, teşkilleş rehberli kılış iktidarı, hemkarlışıp belli işleş iktidarı ve özdeki meselelerini hel kılış iktidarını üzlüksüz östürüp, öz kuruluşunun yeni önümü arkalık hakimiyet işlerine katnaşkıcı partiyanın yeni kıyafetini namayan kılış gerek. İdiyevi siyasi kuruluşunun devirçalıkı, karatmılıkı, emeli önümdarlıkını küçeytip, ortak iştifaklaşıp küreş kılışının idiyevi siyasi ulunu üzlüksüz müstehkemleş gerek. Tüzüm sistemisini takamullaştırıp, emeliyet davamındaki yakşı tecrübe, usullarını vaktada tüzüm kaydı gaylandırış gerek. Nezriye tetkikatını çonkurlaştırıp, hakimiyet işlerine katnaşkıcı partiye kuruluşudaki tecrübelerini estaydıl yekülleb,

партияның 100 жылдық күреш тарихыға, партияның халықны іштіпақлаштырып ва етеклеп, кішілік оқуқны қолғы кәлтіруш, кішілік оқуқы хөрмәт қылыш, кішілік оқуқны капалатландыруш, кішілік оқуқны раважландыруш жолы деке бошашмас тырышчалық сынген. Дөлтіміз социалистік заман емелашқан дөлетіні ұмымызлік құрыш. 2-ci yüzyıllık kreş nişanığı yürüş kılış yeni səpirini başıldı. Biz kişilik hukuk hizmetini yaxş işləşinin muyumluğu və təxirsizlikini çoğkurtunub, Cungo'nun kişilik hukuk tərəqiyatı yolu da qəddi eğişmay minib, kişilik hukuku hürmət kılış və onu kapalətləndürüşge teximi əhmiyyət verib, dövlətimiz kişilik hukuk işlerinin tərəqiyatıqa teximi yaxş türütkü buluşimiz gerek. Kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapalatlandırış, Cungo komünistlerinin boşaşmaz istiki. Partimiz kurulgan günüden başlapla, demokratiyanı kolu keltürüş, kişilik hukukunu kolu keltürüş bayrağını egiz götürüp, devletini kutkuzuş, milletini kutkuzuş, kişilik hukukunu kolu keltürüş teşebbüsünü enik çakarlıgan. Yeni demokratik inkılap mezgili. Sosyalistik inkılap ve kuruluş mezgili, ıslahat içi bitiş ve sosyalistik zaman yuvlaştırış kuruluşu yeni mezgili de partimiz Cungo halkını bəxtge eriştiriş. Cungo milletini güllendiriştin ibaret əsli məxsidi ve burcini Məkkəm ilgiləb, xalqı rəhbərli qilib inkılap, kuruluş, ıslahatının ulu qalbisini qolğı keltirdi. Cungo halkı, dövlət, cəmiyyət, ve öz taqdırının egisi aylandı. Cungo xalqının yaşaş hukuki, tərəqi qilish hukuki ve başqa türlük asasi hukuk mənfəətini kapalatlandırış üzlüksüz alğı siljitildi. Partiya 18-ci kurultaydan buyan, biz kişilik hukuku hürmət qilish ve onu kapalatlandırışını, dövlətni idarə qilishdiki bir muhim xizmət qilishdi çıng turup, dövlətimizning kişilik hukuk işlerde tarixi muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirish kutirotga bo'ldik. Biz 1-ci yuzyillik kurash nishonini ishqa oshirib, umumiyuzlik xalq jamiyat qurib chiqib, mutlaq namratlik masalasini tarixi yo'sinda hal qilib, davlatimiz kishilik huquq ishlarining taraqqiyoti uchun teximi puxta moddiy asos soldik. Biz butun jarayonlik xalq demokratiyasini uzluksiz rivojlantirib kişilik hukuk kanunçılık kapalıtını alğı saljetip, ijtimai adıllık, haqqaniylikni qatti qoğdap, xalıqni teximu ken, teximu toluq, teximu etraplık demokratiya hukukudun bəkriman kıldıq. Biz teximu toluq, teximu yukur süpətlik işqi orılışı tırtkı bulup, dünya boyca kölümü ən çoğun mağarıp sistemisi, ijtimai kapalıt sistemisi, davalaş, saxlıq saxlaş sistemisi bərpa qılıb, xalqının turmuş muhiti və süptini zor küş bilən yaxşılıdıq. Biz xalqını həmmidin əla biliş, hayatlıqını həmmidin əla bilişdi çıntırıb, yeni tacsıman öpki yalluğu yuqumuğu küşlü taqabıl durub, xalqının hayat bir xətərliki və tən sağlamlıqını ən zor dərəcədə qoğduduq. Biz partiya

Yani milletler siyaseti ve din siyasetini umumüzlük ızçılaştırıp, milletlerinin bab beraber buluştu çıntırıp, ammının dini itikadığı hürmet kılıp, her millet ammasının kanunluk hukuk menfaatini kapaletlendirdik. Biz ədiliyə tüzülmesi ıslahatını çoğunkur alığı sılcıtıp, tınış çoğunku kuruluşu, kanunçıl çoğunku kuruluşunu küçeytip, siyasi kanun koşununu terbiyeleş, tertip kiselişini çoğunkur kanat yedirip, kara rezil güçlerini yoktu şerketini umumüzlük kanat yedirip, kanunu kılap türlük cinayetlerine katkı zerbi verip, cemiyetini uzak için mukum kılıp, halık ammasının hayat bir hatarlıki ve mal mülük bir hatarlıkini hakiki koğduduk. Dövletimiz dünyadaki devlet kişilik hukuk hareket planını uda töt karar tüzgen ve yolu koygan birden bir asaslık çoğun devlet bop kaldı. Biz dünyavi kişilik hukukunu idare kılışkı pahalı katınışıp, dünya kişilik hukuk işleri terakiyatıga congu tökpüsünü koştuk. Onu congu layihesi bilen təmilledik. Dövletimizin kişilik hukuk işleri terakiyatını algı sılcıtış emeliydi de, biz markizmli kişilik hukuk karışını Jongo'nun konkret emeliyeti bilen birleştirip, Jonghua münevver en-enevi medeniyeti bilen birleştirip, partimizin halkını iştipaklaştırıp ve yetekleyip, kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapaletlendirişteki muvaffakiyetlik tecrübelerini yekülleyip, insaniyetinin münevver medenilik neticelerinin örnek gelip, devrinin iklimiği layıklaşkan, dövletimizin ekvalığı maskeledigen kişilik hukuk terakiyatı yolunu tepip çıktık. 1. Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberlikini çıngdırış. Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberliki.

hukuktan baraver ortak bekraman buluştu çıntırıp, türlü kişilik hukukunun umumüzlük terakiyatını olgı sılcıtıp, en ken halıkının tüp menfaatini üzlüksüz türde yakşı işgı aşuralaydı kalıkımız, yakşı kovdiyalaydı kalıkımız, yakşı terakki kıldıralaydı kalıkımızını belgiligen. İkinci, halıkının asasi gevdilik ornığı hürmet kılıştı çıntırış. Halıkçılık, Jongo'nun kişilik hukuk terakiyatı yolunun en roşen alaydiliki. Biz halıkının demokratiye hukukunu kapaletlendirip, ken halık ammasının aktifliği, teşebbüskarlığı, icatçalıkını tolu kozgap, halıkını kişilik hukuk işleri terakiyatının asaslık katnaş güçleri, ilgiri sürgü güçleri, menfaatlen güçlerine aylandırıp, Adem'nin etraplık yetilişi, pütkül halıkının ortak bir işi da, Tehimi roşen mahiyetlik ilgirleş hasıl kılışka hakiki türütkü bulduk. Üçüncü, devletimizin emeliyetini çıkış kılış dışın duruş. Biz kişilik hukukunun umumilik prensipini Jongo'nun emeliyeti bilen birleştirip, kişilik hukuk işlerinin terakiyatıga devletimizin ekvali ve halıkının talepini çıkış kılgan asaslı türütkü bulup, halıkının ken, toluk, hakiki, konkret, Önümlük, eskatıdığan kişilik hukuktan kanun boyunca bekraman buluşuğa hakiki kapaletli kıldık. Törtüncü, yaşaş hukuki, terakki kılış hukukini en mühim asasi kişilik hukuk kılıştı çıntırış. Yaşaş, barlık kişilik hukuktan bekraman buluşunun asası. Halıkının bekitlik durmuş geçirişi en çoğun kişilik hukuk. Biz yeni terakiyat ideyasını toluk delcayda umumüzlük izçillaştırıp, halık merkez kılıngan terakiyat ideyası da çıntırıp, terakiyatta halıkını közleş, terakiyatta halık tayiniş, terakiyat neticilerden halıkını tan bekraman kılıştı çıntırıp, tehimi yukarı süpetlik, tehimi önümlük, tehimi adil, tehimi imkaniyetlik sicil, Tehimi bihater terakiyatını terişip işga aşırdık. Terakiyat davamında ken halık ammasının eriş duygusu, bəxt duygusu, bihaterlik duygusunu tehimi aşırdık. Tehimi kapaletlendirdik, tehimi imkaniyetlik sıcıl kıldık. Beşinci, kişilik hukukka kanun boyunca kapaletli kılıştı çıntırış. Biz kanun aldıda emmi adem baraver buluştı çıntırıp, Kişilik hukuka hürmet kılış ve onu kapaletlendirişini kanun çıkırış, kanunu icra kılış, kanun yürgüzüş, kanun gıraya kılışının her kaysi halkılırı sındırıp, hukuk adıllıkı, pürset adıllıkı, kaydı adıllıkı dair kanun tüzümlerini tez mükemmelleştirip, puralanın cismani hukuki, mal mülük hukuki, adimilik hukukunu kapaletlendirip, Puralanın demokratik saylaş, demokratik kengişiş, demokratik tedbir belgileş, demokratik başkuruş, demokratik nazaret kılışkı katniş katarlık asasi siyasi hukukunu kapaletlendirip, puralanın ıhtısat, medeniyet, cemiyet, muhit katarlık tereplerdeki hukukunu kapaletlendirip, kişilik hukukunu kanunçilişiş yolu bilen kapaletlendiriş seviyemizini üzlüksüz östürdük. 6. Dünyavi kişilik hukukunu idare kılışka pahalı katnıştı çıntırış. Biz pütkül insaniyetke ortak kımmetini evci aldırıp, hakiki köp terepçilikini emeliyet körüstüp, kişilik hukukunu öz çıgı algan dünyavi idare kılış sistemisi ıslahatı ve kuruluşuğa pahalı katnışıp, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü bulduk. Yukarıki 6 nokta, Jongo'nun kişilik hukuk terakiyatının asaslık alaydılığı. Şundakla, devletimizin kişilik hukuk işlerini algı sözletiş emeliyeti de asıl kılgan kımmetlik tecrübemiz. Onu yeni emeliyetki birleştirip, üzlüksüz türde yakşı davamlaştırışımız, yakşı ravajlandırışımız gerek. Kişilik hukuk işlerinin umumüzlük terakiyatını ilgiri sürüp, Jongo'nun kişilik hukuk terakiyatı yolda çıntırıp, Xalqning yuqori sifatlik go'zal turmushga bo'lgan orzusiga uyg'unlashib, xalqning kundan-kunga ish berayotgan
көп тараплыма хукук ихтияжыны үздүксүз

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Danihnola, stansımızdan başka programlarda bolsun.

Ardın neçe gün ötdi. Rişat bilen tanışkan 15 günde iki qetim görüştük. O her günü digidek ün didarda gep kıptırdı. Maşinanızda mayba mı? Dedi o, biz tanışkanın 16. günü 20 gecede uçur yollap. Ba, dedim onun gebeden əcəbini. Maşinamı tatip yerine. Nime? Nemin tatip yer mən? Menin bank kartamını tonultu etipdu. Şuna may kaç ile yamadım. Maşinanız ki maydan menin maşinamı tatip yerine. Mən maşindin may tatip bakmağın, pekat may kaç ile bakan. Siz qayada? Yezdi köyde. Mən oğul üstten yezsida. Men ağılı kilana. Bu geplerden çok çoğunu bir balam bulup kalgandak teğimi kangırap kaldı. Menin uyum Nahiye Bazarının bir beşida. O yeni bir beşida. Onun üstüge bu keş saat bir boğan çağ idi. Oy, siz olduğun gün teğe keşti maşin aydısınız ənsireymen degen tonuzgu. Muş keşti şunçı yerakı basam, menden ənsirmem siz? Meni keldimi yenikin şundaqtayman da, dedi o onaysızını. Bu keş nemi kelettiniz? Kündüzü hizmet aldıraş, körüşkül bulmuşsa ya. Naqıldana, birden körüşüp bakaydı mı? Yağ bulmaydı, keçöp getdi. Mən uxlayman. Ad işgı bağımsan bulmaydı teyhi. Mən yolu çıkıp oldum. Mən ornağız əvettiğe, kündüz fakat bir kabul olamadım. Mən sizgi kəmmən davadı mən. Ardın xeyli ötüb yana uçur geldi. Mən kəp buldum. Ne kəp buldunuz? Mən bir işinib bir işənmək sordum. Üyünüzün tipi işimə unç təsəməz, dedi o. Maqula, işik aldığı maşınınızı edəbkən mən. Xoşunlarının həmisi uruqduq qalla. Yazda hoyullarda, öygüzlərdə uxlaydı. Ulan uyğut edib qalma. Rişat gebimde oğlumudu bu aytavur, maşinistin udul çoğun darvazıgı taqıdı. Mən darvazının konup kısını bastım. Ama o, işin aşkınını bilmek, kayıt telefon urğulu turdu. Mən bir işin iştirdim. İşik uçukken tıka? Şundaq, mən bayağı tizginekini besif etken. Oy, mundaq ilgardana? Mən çırağını yandırmayla, onu udul ikinci qavetke başladım. O çakmağını yandırıp, birinci qavetki öyləni közden keçirgülü turdu. Öy digenini yasap koyup sızgu. Safala cinhurum mu? Tonlatku töt kanatlıkken ha? Oy, bekleşemetlikken gu. Öncelik emez. Kıyırındaşlarım yok dediniz mi? Yak, bir açam ba. Atam bina uyunun bizekçiliği tüyüm yerlikten açamın uyturu adıdı. Ondakta bu öyle sizden namınız diken de? Yak, atamın namı da. Emeliyette bu dağca konu üyümüzün ornığa kenetinin yeni yezi kuruluşu da bir tutaş silingan bulup, toluklumudan kalan kısmını bankıdan karız ilip sağan. Şu sebepten atam bu öylenimanı kaldırışını burunlu çakalap olgan idi. Buldikken, ama her günü bu yay katınap işlisiniz sizge cepa buptu. Mən bu yeni öyağın tek aşkışını anmadım. Kaçamı bizep kırvalamende bişim getip gedivadıdım.

amal yok. Bezekçilik işleri tügüse yaşıp kalı. Bu yer yırak boğaş, tolarak yeni uyum tutmuşsun mu, şu yer yedip kalı mı? Bezek burqı beni bekli bir aram kılıdı. Dostlarımı uyge daim bir bağlı bulmaydı iken. Bəzi de Gülzar'ın uyge var mı? Bəzi de Şeripe'nin uyge var mı? Şeripe, sizlerin mahalde, Tony Sakçan. Haa, yezlik hükümetki Şeripe mi? Şundak, o benim dostum. Keşler yol manganda dikkat kılın, dedi o, kız dostlarım doğrusu sözleşkisi kemigendek gepni burad. Onun simiz kosuğu, kütüphanamdaki oylamı orunduqta lampondak yelip duraddı. Er kişinin boğdaki boladığın, ama onun hudi boyun umurtkısı yoktek, beşimden gevdesi orası da kat-kat göçle lığırlap duraddı. Simizlikidin iki kolu beğınığı tegişmekti. Barmaqlarımı dıxmaqlıqtın birerlisini kısıp tutamaydıgan dek görünetti. Adamın sırtı karab baha bəməycumu. Mən muhaman bir günü qeyrib sədilişib getim mən. Semizlə tüz günü kilidu. Vaqt həmigə cavab verdi. Rət qılıb muş gün kəpti mən. Mən mükəmələməz qo. Qobılıqlışıq tırışay. Teşimdə qığan kəplərim az bozumu, içimdə sansızlığa mələ talaşlatış qılıb atdı. Bu keçidə maşinanız işigimizin aldı tursa mən xecil bolu mən. Әмді қайтып кеткен болсыңыз, дедім, бірдәм тағдым-бағдым параңлашқан дейін кен. Рейшат көзі кәйінді қалған халды айрылды.

Nim boldunuz? Şigit dämmalıqqa nime qılarını bilmey, mağa qoldaki soda suyunu içküzdi. Mən çoŋ qutuluq soda suyunu pap-pakız içibettim. Meydemden qadırmaş bir nəsi pəski tüşüp ketkendek boldu da nəpsim əslik geldi. Mən Şigitnin bilikidin beşimni ilip qatar tızılğan giləmgi yolunu aldım. O, menden xeyli kiçikte görünsümü, bəri-bir ər kişi bolğanlıqdan xijil bolup yüzlerim qızırıp getdi. Şu dakikada özümden tolımı bicarı ikkeligimi yaz kıldım. Nurğun işla çakmaq tezligide köngül ekranımda ayan buldu. Bina öy aldım. Konu üyümüzni daha çıkılıp saldırdım. Maşini aldım. Çoğlanı davalattım. Başka ayalla üyünün cümükünü mü almıştıranmaydı? Mən bolsam, öylerimden her bir santı yerini lahileştin tatıp, xeş, remont toşları gıca arlaşmağın iş kanmadı. Başka ayalla netçimin, hatta tümen somluq kiyim kiyip, oltun zibizin netlerini kil olup taqsa, mən bulancıq yoluqqan dek boyun barmaqlarımı sidam jürdüm. Əmdir adını sürdüğün çağda ölüp gitemem mi? Nemişki bonca capat attı mən? 60 kvadrat metrlik öyünü ağında Uruqtuk qalanın yezdiki balları üyümde turup oqaytdi. Xizmet qalatdi. Hazır ulanın mı şehirde xizmeti üyü babuldi. Ama ula hazır özü üçün aldıraş. Yağ, yağ. Ondaq pasif xiyalanı qımay. Ameliyette özüm ulanı izdimidim. Ulanın yeniği basam xoş bu beşi de kötürgü de qalışıdı. Ama özüm oran yatlayman. Başqalanın üyüde uxlayamayman. Onun üstüge özümün üyüde tursam, öyümünü könlümdeki dek yaz şimgi kolaylıq. Gelem dokunda nəpsim bütülleri əslik geldi. Andın asta ornumdan turdum. Öy bezdimən dəp moşında xop kaldım. Dokunuğuz yarastı boğaşqa yeni nəpsim sıkılgan çeğe. Toğra, bu qandaq su. Suda suyumu ya ki, təmi bir kısmıl turdu ya. Mən soda suyuya karı suyunu arlaştırıp etken, sizge paydı qıp gelişini oylap bakmaptı mən, dedi jigit sel xijil boğandak. Nime, karı suyu arlaştırgan soda suyu? Mən külüp gettim. Rahmet ufkam, netçi minutun içinde ölümnün purğunu purap öttüm. Muş suyunuz meni kutkuzup kaldı. Gilemçi jigit gilemni mən degen çoğunluqta kesip, pärlap, öyü apırıp yerdiğim buldu. Gelem dokundan çıkıp, odol doktorxanığa berip, salametliğimini tekşürttüm. Oksigen sömürdüm. Doktorxandaki ayallağa ərleri, ərləyə ayalları güldəstə tamaqlanı əkilip, ulanı xoş qılıp, kesilinin saqışığı mədət beriş etdi. Benim doktorxanığa kirginimni özümdün başqa heç kim bilməydi. Bəlkimnin yoxlaşı əsla mümkün emez. Əhval soruşum üşü. Bəlkim rastılı toy qılışım gerekdi. Qeynisiz, Reşat'ın uçur geldi. Közlerim ümitte telefonu tikildi. Belkim, muşundak peyitlerden ayal kişinin yendi bir er kişi boğunu yaxşıdı. Gep kılışım kolaysız boğaşka, o sigin sümürgen haldını sürekli tatıp evettim. Ala şerani. O, şu uçurunu yollab, kaydı gep kımıdı. Bir haftadan kiyin nefes ilişim normallaşıp, doktorxandan çıkış resmiyetlerini becirdim. Doktorxandan çıkan günü Reşat yerim keçe boğanda yine daçığı barmen de uçur kaldı. Keçeri kemmen, hoşlarımdan xijil bolu mən. Mən kep buldum, şigenizden aldı da. Mən sırtkı çıkıp onu öyge təklif qamadım. Siz hazırlı qaytıp gedin. Bunda keçeri üsüplü kəsiniz, meni onaysız əhvalığı çürüp qoyusuz. Tönügün körüşü mən deyən bolsanız, keçerim o doktorxanda battım. Bunca uzun yol menip yürmeydiniz. Menin keskin geplerimden onun çıraydaki ümit uşkulları pujada uçup getdi. Üyümgü zorluqla kirişke xijil boldumu, bir bəs talışıp, qaytıp getdi.

Yeni üyümge pırak yoktuş üskülerini koygan bulsamı, önümü bulmadı. Hizmetim yeni üyümge küçüp girişke taqa saqıladdı. Ama yeni üy kırsamla burunqıdak nefsim sıqıladdı. Şuna əmdi yataqtı yatmay, her gün işten çüşüp doktorxanığa kirip oksigen sömürmekçi buldum. Qayada, dedi Reşat ündidarının ekranın içim. Doktorxanığa ketip atdı mən. Oksigenni jıqıraq sömürüşüm kerek taqıladı. Yeni uyumun rahatını süremeyi ölüp kalmayı yana. Yana doktor kandı mı? Dedi o acaplı. Habibdu, yakış davalını. Bu kitim tel tökü sakıyana. Onun talepüzden beni kesel köpüs körüp kalganda kes kıldı. Ben onun doktor neyme deydu. Bir anas lazım mı? Tamak yediniz mi? Ben apır berey. Öyge oksigen xaltısından bir anı koyup koysanız ciddi vaqtı asqatıdı. Aran 5 yıllık nesi. Bu mısa, mən vaxtım çıqqanda birine ağaç baray. İşkaplanın içige piyaz koyup koyun dəb, əmeliyyeti de köyün işini ümit qılatdım. Bu dexi, konu ərxotullarının deyişdiğin gəbdir. Yeni tunuşqan qız yigitlə, əsli uxlası çüşüdə, onu da işten çüşüge intizar buluşub, bər-bərini saxlap durus doğru buladdı. Boldula, bu yaşda oncu romantikliğinin tələb qısamı qamlaşmaz. Mən bu, onu oncu oylab getməyməm qo. Talibim yeni iğırlığıyla durdu. Öyünün bezekçiliki toluq ayaqlaşdı. Əmdi tazlıq kılışım gerek idi. Tazlıqçılar öylerini tazlaş, derizlerini sürtüş, yergi çaplışıp qalğan şilinmanı kırıp çıxırışqa 2000 yuan ammaqçı boldı. Rastın desem, bunçilik pulunu ulağı bir vətkim kəmmədi. Özüm kılalıq odak işlağa amalba pul xərcləməsi gim gerek. Onun üstüge ula pıraq yoxdışqa amalsız gəm. Şunun bilen uruq tıqqallarının təhətli qılıp kəygən ballarını çakırıp, özüm baş bop tazıldım. Ballarının üstü beşi meynətləşib, qorsaqları içib getdi. Bu turqımızda sırqı çıxıb tamak yeşdin uyulub, tamakını müşiyəyi əkəldürməkçi bulduk. Biz ən yaxşı gördüğün aşxanının sırqı tamak yetküzüş mülazımeti yok idi. Mən Reşat'a telefon kıldım. Dağızı toxu qorumuzun telefon numarı var mı? Mən de yok. Siz hazır nədə? Mən yezdin nahiya bazırıq getib atı mən. Əmisə 10 minutqıca kəp oğudak siz. Biz öy tazlavatqan. Dağızın toxu qorduqıdın əkilib yerəm siz. Tamak pulunu kəgəndi bir vitey. Maqul, mən 20 saat kəcə etib barı mən, dedi o. Şundaq, tamak pulunu birey desəm, o buldu, dedi. Bir dana, muhabbətləşkəndiki mərtliknin həqiqi mərtlik buluşuna dayın. Ama bu çağdaki bexillik, hakiki bexillik deyip. O menden maşinasıgı may sorğan emas metdi. Men tamak ekeldisem neyim boptu? Qeni, muşu bahanda mağın kancını küyündüğalıqını bilip baqay, deyip oyludum. Öndi

Radio anlıqçı dostlar, əmdi canəlikki proqramımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün canəlikimizdə qaysı məzmula ayan buldikin birlikdə qulaq sipa qaylik. Yaşlarının yaxşı gördüğün yığılış sorunu yenə yeni cayğı göt gəldik. Siz tılığınızı pürüp gülgaylandıralam siz. Bugün mənim üçün də qızqarlıq ıqtidarlarını söz əp birmən. İnsanlarla baş kimi kiyəmdə, yax, yax, kitnimi kiyidə o deydə. Bugün bu vaxtı mağlayımız. Ayollar yaş küçüğün bulğan seri nemişka şunç korek tatıdığan bulup kalıdı. Hoş qadırıq dostlar, tüvendarımız birlikte bugünkü cihan sayetimizin başlayıdamdıq. İşten düşüp top oynağılı baramdok, çatak yok. Muşunun qoxşaş paranla hizmet meydandaki yaşlı arsıda bargan sır köpüyüp kaldı. Bilip bilmey, yaşlanan izdimai alaq usulu da astasta özgürüş bulup, araq çip köngüle içiş, tor oyun oynaştın, top meydani çinikş uygu bir işgü özgerdi. Her hıl tenerket türleri yaşlanan izdimai alaq usulunu özgertmekte. Jindong İstimal ve Kesip Taraqqiyat Tadqiqat Yurti elan kılgan, tenerket ijtimai alaqı istimalini köz düştü körüstülüşçe, 35 yaşdın tüven yaşla topu işçi de 73.7% ziyaret kılınğıcı, hareket arqılıq yeni dost tutuşunu xalaydıqalıqını büldürgen. Bunun işçi de uçuk mecazlik, ijtimai alaqı kılışını yaxşı gördüğün türdeki iyi kişilerinin tallaşını sıptı 86.2% ke yetken. Küstişti yeni körüstülüşçe ziyaret kılınğıcılarının karışça tenerket bedenini teximi sağlam kılıştın başka yeni teximi köp dost tutuşu yardımı bolu diken. Turmuş pozisisi teximi aktif bolu diken. Tenerket mağsatlarını setib alğanda istimalcılar aldı

kuruluş kılışta belge koymağalıqtın başkalarına ziyan yetkisi kim mesul buludu? Bir günü keşte Wang Shaojang toksiklet minip bir taş yolu kituatkanda tuyuqsız bir tal tanı payda bulup, özünü kaçırışka ülgerelmeyi yıkılıp çüp eğir yarlandı. Bu zadı kandaq iş. Aslında Boğa şirketi aldı tarafta yer asti turbu yolunu yasavatkan bulup, yolucularını əskertiş üçün kuruluş kılvatkan cayğa tahtay qadap koygan. Hem de 50 metr Irak cayğa tanı tartıp koygan idi. Lekin bu tanıga roşen belge koyulmagan. Wang Shaojang uni bek kechikib bayqiganlıqdan özünü kaçırışka ülgirelmedi. Ondaqta roşan kuruluş kılış belgesi koymaganlıqdan başkalarga ziyan yese kuruluş kılgıcı orun belgelik cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek mu? Turmuşta kuruluş kılvatkan nek meydan ya ki yakın etrapta tesadibi zahımlandıgan bir xatırlık hadisi andı sanda yüz berip turudu. Bazılar köpallarda özünün birdemlik ihtiyatsızlığı ya ki kuruluş kılgıcı orunun bir hastalikidin cismani hukuk mənbətini ziyanğı uçurtudu. Ondaqda ziyanğı uçurgıcı özünün hukuk mənbətini qanda qoğduşu kerek. Əməliyyatda əxtələb qanun dəsturuda hukuki çekilinğıcı bilən hukuka çekilğıcıdın ibarət iki tərəbinin hukuk mənbətini nəzərdə tutup, kuruluş kılgıcıdın özünün roşan belge koyğallıqı ya ki münasib bir xatarlık tədbiri kullanğallıqını ispatlap berilmegen de belgelik tölem cevapkarlıqını üstüge iliş tələb kılıngan. Lekin onun da yana hukuki çekilinğıcının özü de zor səvallik bolsa, hukuki çekilinğıcının tölem cevapkarlıqını muhabbaq yeniklitişke boludağallıqı belgelengen. Bu dilo misalı da hadise kuruluş şirketi kuruluş kılvatkan daire işçide yüz bergen. Bu kuruluş kılgıcı orun işlevatkan orunga bazı kuruluş kılınvatkalıq belgesini ornatkan bolsu mu? Dikin tanı tartıp koygan cayga inik agah belgesi koyulmagan. Neticede Wang Shaojang'nın tanıga putluşup yıkılıp çüşüp yarlanışını keltirip çıkargan. Bunundan körvelişki buludu ki bu kuruluş kılgıcı orun inik belge koyuş ve bir xatarlık tedbiri kolunuş mecburiyetini ada kılmagan. Şuna bu kıtımkı hadisi de belgelik tölem cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Elbette bu kuruluş kılgıcı orun özünün enik belge koyulğanlıqı ya ki bir xatarlık tedbiri kullanğanlıqın ispatlap berelse, ondaqta bunun üçün cevapkarlıqını üstüge ilişinin haciti yok. Lekin bu kuruluş kılgıcı orunun bu noktını ispatlap berelişi asla mümkün emez. Muşunda hadislerinin yüz berişidin saxlanış üçün kuruluş kılgıcı orunlar kuruluş kılvatkan mezgilde bir xatarlıkni kapalatlandırış mecburiyetini cezmen ada kılıp, kuruluş kılvatkan nek meydanga inik agah belgesi koyuşi. En yaxsi onu saxlaşka məxsus adam koyup, piyadlar ya ki abdomobillarga ziyan yetküzüp koyuştun saxlanışı kerek.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıqınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dinli yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yine ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Sevimli dostlar, programımız şu tatlı davamlaşıp atıdı. Muhabbette yakış görüş kuruk gep bilen emel kaçmaydı. Bunda olsa ne mi bilen emel kaçıdı? O az dolu romantikilik mi talep kıladı? Elbette o kuruk gep bilen öz mühendisini tapmaydı. Emeli muhabbetlik işler bilen güzel görünüdü. O ağırıp kaldı. Doğrunu vakti diye emez, doğrunu ilip onun peşine baralığınızda mana bu muhabbet. Onun könlü yerim, könlünü yerim kınma emez, o yakşı gördüğün derslerini ilip, onun yanığı baralığınızda, mana bu muhabbet namayen buludu. O tuyuksuz cimip kaldı. Nemi boğununu sorgunuzda, özümü nemi boğununu inip bilenmedi. Demek o, köyünüşke mehirge teşne buldu. Şundak deyimiz ki, muhabbette Brown'u söygen bolsunuz, onunla barlık muhabbetinizi berin. Güzel sözlerinizde atakılın, köyünün vapadarlık yetküzün. Köyünüş vapadarlık muhabbetinizde çoğunkırlaştırsın, mükemmelleştirsin. Çin muhabbet hemimizgi yarıp olsun. Muhabbetlik köylerimiz dostlarımız şu.

4-nji aýynyň ahyrynda käň mänedeki pul kaldygy 353 trillion 40 milliard ýuan bolup, okşaş mezgildekiden 8.6% aşdy. İjtimai mäblag ýürüştiriş kölümi saklama mygdary 456 trillion 890 milliard ýuan bolup, okşaş mezgildekiden 7.8% eşip, iqtisadynyň eşişi baha umumy seviýesiniň közlemi nişany bilen maslaşdy. Nankai daşyusunun pul muamele ilmi profesori Tian Lihui mundaq dedi. İctimai mablağ yürüştürüş ve kengmendeki pulunun eş süreti, namdaki iqtisatının eş süretiden devamlıq yukarı buldu. Bu, növette İctimai mablağ yürüştürüş şaraitinin azadı halatı turvatkallıqını, emeli iqtisatının önümlük mablağ yürüştürüş ihtiyacının toluq kandırılgalıqını əksettirdi. 4-nji aýynyň ahyrynda halyk puly karyz kaldygy 280 trillion 500 milliard ýuan ýetip, okşaş mezgildekiden 5.6% aşdy. Karyz pul kölümi muwafyk aşdy. Kredit qurulmasy sijil ýagşylandy.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, o, rakı karşı 25 qetim radiyasiyelik davalanğandan kin sekneye çıkıp köpçülükne hayran kaldırdı. Muhbirimiz Pazilat bu axtı xəbər berdi.
1: Siz ahırkı ömrünüzde kandaq ötküzüsüz. Nınşada sekne kadimi arkalıq güzellikini namayan kılıdıgan, özgü bolğan şenş bilen vaqtkı hürmet bildirdiğan akçaşlıq modul Li Chunhong var. Bu yıl 71 yaşqa kirgen Li Chunhong ilgiri radiyasiyelik davalaşının rakka karşı turuş azabını baştan keçirgen bolsumu, likin modullar sahnesi de cuşkun hayati küçünü tapdı. Nöl asastın tartıp ti sahnesi geçikçe kan

Kıllarınız ağrıganda kes kılıdı. Çünkü bedendeki karbon su birikmelerinin zapas miktarı azlap gidiyordu. Meniştin sel toxtağında yürek ritmi ve nefes astılaydı. Ama xoravatkan ısıqlıq yanıla çeniqiştin ilgirkidin köp buludu. Bu xil bir kadar yukarı bolgan may köydürüşü altı bir saatçe devamlaşıdı. Adetikidek astı meniştin bedengi bolgan paydısı mı tesavvurdun eşip gidiyordu. Bir türlük tatqiqatı mındak deyildi. Yer şehirdeki 42 nüfuzluk tetkikatını yakınlayandan kiyin, daim sırtkı çıkıp ayınıp kildiğallarının kan besim seviyesi, umumi cihetin tekimi yakşı, bedendeki yağ ve beden eğirliği altımı tekimi yakşı buldukken. Bunların emisi yürek kan tümür sağlamlıkları paydalıkken. Sayılı kılıp meniş, bir kıtımlık paydalık, psikikilik oğulaşka beraber. Sayılı kılıp manganda beden işke pepitit koyup berdi. Tabi şatlık duyguğusu payda buludu. Bedenden ağırıqı bolğan inkasi tövallaydı. Şunun bilen billa, sayılı kılış yana çoğun meyini ziyade tepekkürden ayırıp çıkırdı. Dikkatini hazırgı merkezleştirip, teşvişlin işini pesaytıdı. Eğer yol meyiniştiki süratini aşırganda, tez meyiniş derecesi yetip, yürek, öpke, metabolizmini tanşaşkı bolğan paydısı tekimi körünerlik boludu. Bir türlik tatqiqatı körüstülüşçe, yol meyiniş tabii kant miktarını tövalletiş doğrusu bulup, diabet kesilinin xavipini tövalletilgan en tövən qadam sürüdü saatiye 4000 metrken. Bu, erlerinin minutuğa 87 qadam manganlıqı beraber, ayarlarının minutuğa 100 qadam meyinişi beraber. Qanda kılganda yol meyinişinin sağlamlıqı bolgan paydısını en yukarı çekki yetküzgeli buludu. Beijing Tenterbiye Daşıyosu'nun profesori Jiang Yimin mundaqtırı. Yol meyiniş, ayınış arqılıq en zor derecede sağlamlıqı eriş üçün tövendeki birkaç noktada dikkat kılış gerek. Umumi qadam sani. Gerçi hareket kikayasıyla sağlamlıqı paydısı bolsu mu, lekin yanıla her günü 7000 qadamdan 9000 qadamgiçe bolgan umumi qadam sanını toplaş teklifini bermen. Yer şehirdeki 160 min kişi toğırsır ilip berilgan bir tatqiqatta körüstülüşçe, her günü 7000 qadam manganda beden çeniqtürüş ünümi nait yaxşı buldigen. Köp xil keselliklerinin ünümlik aldın alğılı buludigen. Köpçilik her günü anlı kalda bir işki qetim 10 minuttan artıq piyadı meniştini davamlaştırısı buludu. Yaki əsildeki piyadı meniştini adamın yürek ritmini tezildirgan, nəpəsini sel küçeytirgan o tral sıcıllıqtiki hareket kaylandırış gerek. Piyadı meniş sıcıllıqı. Eğer yol manganda otural hareket sıcılıkı yetkili bolsa önemi tekimi yakışı buludu. Yol meniş sıcılıkın ölçüşte nispeten ölçemlik usul yürek ritmi karış. Beden sapası yakışı kişiler yürek ritmini minutuğa 120'den 180 kitim etrafıda kontrol kılısı buludu. Meselen 40 yaşlık adam yol manganda yürek ritmi minutuğa 130 kitimi yetsi muhabbaq. Yürek ritmini hesaplaydıgan üskünü bulmasa sözleş arqılıq ölçüyülümü buludu. Eğer azraq dem sıkılgandak ama yanılı paranlış alaydıgan halette bolsa tez meniş sıcılıkı yetkerlikini bildirdi. Yol meniş kıyapdi. Yol manganda beşini kötürüp meydisini tik tutuş, üstünki bilek tabii tövrünüş gerek. Amal bar, işmaymak ya ki taşmaymak şekilde mağmaslıq gerek. Bu arqılıq küçeş noktasının ilmi bulmağın boğumlarını zahmilendirişinin saklanış gerek. Kuramıq yetkenlerine nisbete etkanda, her haftada 150 minuttan az bulmağın oksigenlik hareket kılışını tavsiye kılımız. Yol meniş bilen astı yürüyüş ve zipt meniş qatarlıqlarını maslaştırıp ilip barsı boludu.

0: Radio anlıqçı dostlar, MD Canı Eniki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Canı Enikimizdə qayıs məzmula ayan buldikin birlikdə qulaq sipaqaylı. Yaşlarının yaxşı gördüğün yığılış sorunu yenə yeni cayğı göt gəldi. Siz tılığınızı pürüp gülgaylandır alamsız. Bugün manımışında qızqarlıq ıqtidarlarını sözə birmən. İnsanlarla baş kimi kiyəmdi? Yax, yax, kitnimi kiydi odaydı. Bugün bu vaxtı mağlayımız. Ayollar yaş küçüğün bulğan seri nemişka şunç korek tatıdığan bulup kalıdı. Hoş kadarik dostlar, tüvendemiz birlikte bugünkü cihan sayetimizin başı itemdik.
1: Vaa, cihan sayeti başlandı.
0: İşten küşüp top oynağılı baramdık, çatak yok. Muşunun kokşuş paranla hizmet meydandaki yaşlı arsıda bargan sürü köpüyüp kaldı. Bilip bilmeyi, yaşlanın izdimai alaq usulu da astasta özgürüş bulup, arak çip kömül içiş, tor oyun oynaştın, top meydani çinikş uygu bir erişki özgerdi. Her kıl tenerket türleri yaşlanın izdimai alaq usulunu özgertmekte. Jingdong İstimal ve Kesip Taraqqiyat Tadqiqat Yurti elan kılgan, tenerket izdimai alaq istimalini közdüştü körüstülüşçe, 35 yaşdın tüven yaşla topu işçi de 73.7% ziyaret kılınğıcı, hareket arqılıq yeni dost tutuşunu xalaydıqalıqını büldürgen. Bunun işçi de uçuk mecazlik, izdimai alaqı kılışını yaxşı gördüğün türdeki iyi kişilerinin tallaşını sıfıtı 86.2% yetken. Küstüştü yeni körüstülüşçe ziyaret kılınğıcılarının karışça tenerket bedenini tekimi sağlam kılıştın başka yeni tekimi köp dost tutuşu yardımı bulurken. Turmuş pozisyesi tekimi aktif olurken. Tenerket maksatlarını seti valganda istimalcılar aldı bilen tordu, nərxil, sınaştın kinki objektif bahalarını izdeşini. Şundakla billi çenikidigan nəmralarının tonuşturuşini tekimi xalaydıken. Onundan başka yana 48.3% ziyaret kılınğıcı markanın setiliş miktarı ve karşı eliniş derecesine asasen bivası karar çıkarıdıken. Başkalarını tamak teklif kılgandın, bili çeniqışkı teklif kılgay yaxşı. Tenerket izdimai alaqısı yaşlarının karşılışığı erişti. Yaşlarının sağlamlıq eni bargan seri küçeydi. Ziyaret kılınğıcılar mundaq deyişti. Ziyadi köp ziyafet, haraq şarap, izdimai alaqı salametlikü paydasız. Yegen energiyeni yeni vaqt sərip kılıp, hareket kılıp, xoratkandın köre, izdimai alaqı sorularını bivası tenerket meydanıqı yetkise, hem beden çeniq turğılı, hem vaqtını tecep kalğılı, yana dostuqını çoğunqırlaştırğılı buludu. Bu, bir çalmada üç baktak soqqalıq əməs mu? Manı bu yığınğı yıllardan buyan, başkalarını tamakka təklif kılğandın, birli çeniqışkı təklif kılğan yaxşı edigen iriyanın kən tarqılışıdaki asaslıq səbəb. Tenerket meydanda tanışkan dostlarının ortak kızıqışı var. Muş asasta şekillengen tenerket icdimai alaqısı tekimi köp. Pikir almaştırışı tekimi çoğunqır. Parantemisi tekimi kent. Tekşürüp tətqiq ilişdin məlum buluşca, 20-ci yıqın ziyaret kılınğıcı çinqış yarayanda tanışkan dostları bilen köp alaqılışıp, turmuştaki dostlarına aylanıp, kündülük turmuşta mu tən bəhrman bulubigen. Yine 40.3% ziyaret kılınğıcı andı sanda alaqılışıp, asaslıqı herketki münasetlik temalar üstüde paranlaşıdıkken, ya ki birli herket kılışkı kilişidikken. Çınıqış meydanda birge bir taqabıl turduğun rakip, meydan sırtıdı bolsa bir-birini qadırlaydıgan dostlağa aylandıken. Bir meydan küşsün şiştin düşken dinkin, əslide əzəldən tonuşmaydıgan natonuş kişiler həmi gepni deyişidıgan dostladın bulup kilişi mümkünken. Bunundan başka, tenerket icdimai alaqısı elip gelgen təsirat teximi haqiqi bulu diken. Tenerket meydanı da nait yaxşı masılışı diken. Çinikş uyda billi çinik diken, təbiyyatı əmra bulup səpərge çıxı diken. Bunların əmmisi məhum dünyada yesqılığılı bulmaydıgan haqiqi təsirat. Təşrif tətqiq ilişdin məlum buluşca, 62% ziyaret kılınğıcı tenerket ceryanda tonuşkan dostlarını çinikşıqı təklif kılı diken. Hem de cabduqtallaş ve teknikin östürüş usulunu pahalı muzakir kılıdıkken. Taqlı yamışış, piyadı meniş, peytop, yaşla en kızıqıdıgan tenerket türü. Tenerket cabduqlarını seti valganda yaşla teximi emili, aqlan istimal pozisiyasını namayan kıldı. Tekşürüp tətqiq ilişdin məlum buluşca, 65.4% ziyaret kılınğıcı özünün səviyisiga asasen muvafiq əsrlərlərini maslaşdırıdıkken. 48.9% ziyaret kılınğıcı pəqat asasi əsrlər bolsılı boludığalıqını bildirgen. Şunun bilen bir vaqtta, markanın təsir küçügümü salqaraşqa bolmaydıkken. 37.5% ziyaret kılınğıcı özünün markasiga asasen məhsulat tallaydıkken. Tenerket türünü tallaşta, yaşlar taqı yamışış, piyadı meniş, astı meniş ve peytop qatarlıq üçtürlük tenerketini teximi yaxşı gördüken. Köz tişte körüstülüşçe, yaşlar top arqılıq dostlaşışını teximi yaxşı gördüğen bulup qalgan. İzdeş miqtardın qarğanda peytop, basketbol, tiktak top istimalcılar teximi köngül bulunduğun top türdeki tenerketke aylangan. Yaşlarga nisbeten etkanda, peytop tenerketinin bədənçi nuqturuş ıqtidarıqa əhmiyet bergendin başqa, Yana ijtimoiy aloqa xosligi xizmat maydoniga yoshlarni texnik jalb qiladigan. Paytop tanarkitiga aloqador mahsulotlarning sotilishida paytop paliqi, paytop oyoqlari putchi summasida oldingi 3 o'rinda turadigan mahsulotga aylangan. Shaxsiy mashq ishlatiladigan paytop mashq uskunasi, paytopning chidamchanligini oshiradigan paytop parlandirish mashinasi qatorliq atrofdagi mahsulotlarning putchi summasi ko'rinarlik ishib, ayrim-ayrim holda 457% va 149%ga yetgan. Бұму, пәйтоп әвәскарларының үскіні мәсулатларға болған ихтияжының барған сірі кәсіліш ватқалықыны бұлдырады. Баскетбол әркетігі алақыдар мәсулатларының сетіліші жәтті, көзі түшті көрістіліше, баскетбол, баскетбол пайпығы вә өлчемлік мұсабықыды ішілтілдіған баскетбол жасысы, түтші сонысы бұйтша алдыңғы үш орынды тұрдыған мәсулат қайланған. Tik-tak topqa aloqador məhsulatlar içində tik-tak top paliqining putçuş summasi ən yuqur bulub, onundan qalsa tik-tak top üstəli və tik-tak top paliqının rezinkisi. Başqa top türləri tənərkidə cəhətdə bilyard, voleybolun putçuş summasi ayrım-ayrım 73% və 66% aşqın. Yaşlarının öz obrazığı bolğan tələbi barğan sır yuqurlab, cilidki sızıqı, tüz sızıq şəkildiki mörə, zılva, dümbə, aqu boyun qatarlıq, hazırkı zaman kişilərinin stetik şəkligi mas kildiğən şəkil, güzəllikini söylediğən nurğun yaşlarının intilişi qaylandı. Bulub mu, kino xanlarda quyulğan, qaynaq yesiyat namlıq filmnin təsirdə nurğun yaşlarının hərkət hüceyrisi qozğutuldu. Көзі түшті көрістілішчі, айылды шылтылдыған үйгіріш машинасы, магнитлік контрол қылындыған әркет жан веспіт, арғам түсәкрәш, пәйні бұшты шүскінісі, еліпсі шәкілік әркет машинасы, стимацилар тихім.

0: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Bugün 2026 yılı 5. ayının 30. günü Şembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızı başlayımız. Ben Güzel Nuruzi.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılar. Ben Bekhtiyar Turdi. Bu kıtımkı haberlerimizden azası mezmuni tüvendikçe. Xi Jinping'nin tehlivgi binaen Laos Halk İnkılabi Partisi Merkezi Komitetinin başşucisi, devlet reisi Tonglun Jongo'da ziyarette bulundu. Bütün yıllık açlıktan molosul iliş asası puhtulunup, yezi kentlerini güllendiriş uli müstehkemlendi. Guangdong tırışıp, Jongo'cu zaman yolaştırış kuruluşunu ilgir sürdü. Guizhou, yukarı süpetlik terakiyat arkalık umumiyetini ilgileşti çantırdı. Shenzhou 22. numarlık Ademlik Alem Kemisinin kaytış bölümüsü muvaffakiyetli kondi. Shenzhou 21. numarlık Alem Kemisi uçuşçuları grubusu zafer quchib kaytıp geldi. İran, Amerika bilen ahırkı ortak tonuş hasılı kılmağallıqını bildirdi. Amerika taratkulları Amerika İran'a alaqadar kelişim doğrusu da ahırkı karar çıkarışını keçiktürgeldiğini etdi. Emdi dektanlar haberlerimizden tepsili mezmullardı bolsun.
0: Stansımız haberi. Jungo Kompartisi Merkezi Komitetinin başşucisi, Devlet Reisi Xi Jinping'nin tehlivi binaen Laos Halk İnkılabı Partisi Merkezi Komitetinin başşucisi, Devlet Reisi Tonglun 6. ayının 2. gününden 6. günü geçe Jungo'da devlet işleri ziyaretinde bulundu.
1: Stansımız haberi. Başşuci Xi Jinping açlık işlep çıkarışını kılçı boşaştırmayı çan tutup, Munbet itiz, yakşı sort, yakşı porset, yakşı usullarını toplaştırıp, ünümlü aşırışını ilgiri sürüp, yezgiliginin universal işlep çıkırış iktidarı, süpüte ve ünümünü östürüş gerektep təkidledi. Yazının üç işi mezgili de caylar, tarmaqlar, dekancılık vaxtını çan tutup, yazlıq şığım, yazlıq teyirliğu, yazlıq pərviş hizmetini bütün küçü bilen ilgiri sürüp, bütün yıllık açlıktın molosol iliş asasını puhtılap, yezi kentlerini güllendiriş ulunu müstəkkəmledi. Hazır asaslıq buğday işləp çıxırdığan Xınan, Ənxuy ölkələri usul iliş məzgiliki kirdi. Memleket boyca kənk üləmlik buğdayını kombayindi jığış umum yüzlük başlandı. Jongodiki aciz talalıq buğday birinci naisi bulğan Xınan ölkisi Şinyang şəhəri Xaybin naisidiki buğdaylıqta kombayillar etizda uyaq buyaqı ötüşüp yürətdi. Altındak pakırak buğday dalları açlık çürüş tonudun etilip çıkıp açlık toşuş maşinesine kaçlanmaktı idi. Kombayinçi Can Hongfi mındak dedi. Hazır emmisi yukarı ölçemlik etiz. Oma bir kadar asan. Bir günde normal ehvalda 60-70 mo yerdeki buğdayını jığvağıl buludu. Andın samını şucayının öz dala etizgi kaytırılıdı. Buğdaylar bir kadar pakız jığılıdı. Biz hava uçuk vaxtın paydınlıp, ismini koşup işlep, kayırının buğdayı pişsa, şu yer nekini şu zaman jığvaldık. Yazlık açlık, devletimizde bütün yılda jığvalındıgan birinci pesillik açlık bulup, 90%'in köpüregi küzgü buğday. Hazır, Gərbi Cənib rayonu ve Xubi'da buğday oğumisi ahırlaşay dep kaldı. Yakında oda neçkitim yakan katlıq yamğurunun təsirde, Xubi'nin buğday terildiğin rayonlarda buğdayının su tərkibi bir kadar yukarı bulup, aptap kiseliş qiyin boldi. Ziyanını azaytış üçün, şucayı bütün küçü bilen buğday kurutuş, jığıp saklaş meşğulatını kanat yaydırıp, yazlık açlıqını ambarğı kirgüzüşke kapalet kıldı. Xubi ölkisi Shangyang, Shangju rayonundaki bir açlık kurutuş mulazmet noktası da mesul kişi Jiang Hao muhbirge mındaq dedi. Dehqanlar açlık satkılı kelse biz jığışkı tigeşlik açlıkını toluq jığıp, keç gündüz kurutup, buğdayının süptege kapalet kıldık. 5. ayının 20. gündün başlap jığvatımız, 5. ayının 21. gündün başlap kurutuşku başıldık. Hazır kündülük kurutuş miktarı 120 tonundan 150 tonluğuşu bulup atıdı. Başucu Xi Jinping açlık işlep çıkırışını kılçı boşaşmayı çın tutuşka ızçıl köğül bülüp geldi. Partiya 20. kurultayı dokulatıda başucu monularını təkidledi. açlık bir xəterliği asasını her tərəflimə puxtılab, 1 milyard 800 milyon mu terilgu yeri qızıl sızıqını çıng saxlab, cungoluqlarının tamak qatçısını öz quluda tutuşuğa kapalat qılış kerek. Caylar devletin çoğun işini könlüge püküp, bütün küçü bilen osul jığış bilen bir vaqtta yazlıq terim, yazlıq pərviş hizmetini ilgir sürdü. Jiangsu, Shinyi, Malingshan bazarı, Chinlu kentideki maysi yetiştiriş bağısı da optimatlaşkan uruq selişliyiniyesi bütün küçü bilen işlemekte idi. Terikçilik çoğun ailesi Liming tonuşturup mındah dedi. İlgiri dekallar buğdayının pişişini kütüp, şalının en yakşı maysi yeşini koldun berip koyattı. Hazır AI başkurguçudun paydalanıp, buğday bilen şalının oruş, tikiş vaxtını bektidigan boldı. Liming mındak dedi. Karan, men hazır yan telefonumga orun ve buğday sortini kirgizip, mavu yezgilik çoğun modulunun eniz ornini aldın mölçerleş iktidarını çeksemla, bu buğdayının 6 ayının 8 gününün 6 keynideki 3 gün etrafıdaki vaxtının en yakşı piş mezgili bulup, jığıvilişini başlısı bolduğallığını eğitip berdi. Hazır bu model bab oldu. Xuddi buğday bilen şalga videoluk jığın aşkanğı oxşaş. Ular ikisi kaçan ismini almışını mesleğetlesi buludu. Pentexniki arqılıq mədət berilib, bütün yıllıq molosul eliş asası texımı müstəkkəmləndi. Liaoning Pənşəndiki yuqarı ölçəmlik etizda 4 mayıs köçürüş maşinisi birli vaxtda məşğulat qılıb atatdı. Mayısılarının topsi bilen soluq etizga kirişigə əgişib, qatar-qatar yap-işil mayısılar rətlik tikilməkdi idi. Şojaydaki bir kooperatif işlep çıkarış bölümünün başlığı Jingo Bin'nin muhbirge yetişçe, bu xil yeni tipteki mayıs tikiş maşinisinin en çoğun alaylığı şu ki, tikken haman tutu diken. Jingo Bin mundaq dedi, bunun da bugünü tikse ətisla yıldız tartıdı, andın dərhal kısık şubakka bekışkı boludu. Derya kısqış baqısını 7 gündün 10 gün geçe baldur baqqanda, derya kısqış baqısı baldur qasırqıdın ayrılıp, baldur bazarğı selinudu. Bağası 10% etrapıdı yuqır boludu. Onun başqa konu şekildeki mayıs tikiş maşinisiği seliştirganda, məsulat mıqtarı 100 jıngdın 150 jıngıçı yuqır boludu. Xeylongjiangning Xeyhe şehirde 28 milyon mo yerge açlık ziraati teriş hizmeti umumizlik tamamlanıp, şu caydaki etizler arqarqıdın etiz erik pərivişinin halkılıq baskışıgı kirdi. Jiangxi'nin Shenyu'de 500 min modun artıq çilgi şal, ğol tartıp başaq tutuş mezgilge kirdi. Kesellik ve haşaret apıtının aldın eyleş, etiz pərivişi vazifesi təxirsiz. Şocaydaki yezgilik teknikleri əhli haşaret əhvalını küzütüş üskünüsüge tayinip, etiz pərivişini ilmi qanat yayduruşqa tirek boldi. Yüşüy rayulluq açlıq idarısının xizmetçisi Liu Li mundaq dedi. O, yakınqı məzgildeki bir kısım şal komutisi bilen şal yopurmaq pürləşdürgüçi kipinikinin küçüş əhvalını bivasta əksətürüp berudu. Məsələn, miqdarı bir qədər köp bolğanda, dehqanlarga yaqında şal komodisi bilen şal yopurmaq pürləşdürgüçi kipinikinin zeyniga diqqət qilishni uqtırımız. Şunun bilen bir vaqtda Yüşi rayonunun kesellik və haşaret axbaratını qərərlik elan qilimiz. Bu maşina bizden kesellik və haşaret axbaratıqı doğru çiçiş məzgilidə doğru hüküm qılğan qılmıqallıqımızni ispatlap berəlaydı. Ambarda açlıqlıq bolsa, cahan əmin tapıdı. 15-ci 5 yıllık yerik plan programısı da açlıq universal işləp çıxırış iqtidarını 1 trilyon 450 milyard jın ətrapıqı yetküzüş, iqtisadi icdimai tərəqiyyatdiki asaslıq nişallarının biri qiləndi. Şərqi şimaldiki qarı tupraqdın Huanghe, Huaihe, Xaihe dəriyalarının asaslıq işləp çıxırış rayulları, Çangjiang deryası vadisigacha bepoyon munbet dalalarda aldıraş manzara barliq keldi. Jongoliqlar qolidagi tamoq qatisini teximi ching tutmoqda.
0: Stansimiz xabari. Guangdong Guizhou yaqinida 15-ci 5 yılda kademli yaxşı eliş temsida məxsus axbarat elan qılış yığını etib, Şucay'nın 15-ci 5 yıllık yerik plan programısını çördüb, yuqarı süpeltik tərəqiyyatının asaslıq nişani və noxtılıq tədbirlərini tonuşturdu. 15-ci 5 yılda Guangdong İqtisadi Qurulışdaki Mərkəzi Xizmət və yuqarı süpeltik tərəqiyyatdaki ən mühim vəzifini közləb, ıslahat, ecivitiş, yenilik yartışdan ibarət üç çoğun hərəkətləndirilmiş

0: ot yıkıldı. Qaytış bölmesi bilen ittiriş bölmesi ayrıldı. Şenjo 21-ci numarlıq alem kemisi uçkucuları grupsidiki 3 alem uçkucusu üyüge bağan sire yakınlaştı. Saat 20'den 11 minut ötkende Şenjo 21-ci numarlıq alem kemisi uçkucuları grupsi Şenjo 22-ci numarlıq ademlik alem kemisi oldurup Şerh Şamili konuş meydanıga muvaffakiyetli kondi. Nəx meydandaki tibbi nazaret qilish, davalanış kapaliti xadimleri, alem uçkucusu Zhang Lu, Wu Fei, Zhang Hong Zhang'nın salametliginin yaxşı ikenligini, vəzipinin toluq muvaffakiyetlik bolğanlığını muayyelleştirdi. Şenjo 21-ci numarlıq alem kemisi uçkucuları grupsi bölmədə Beijing'a aman isəlligini məlum qıldı. Saat 20'den 59 minut ötkende, Şenjo 21. numarlıq alem kemisideki alem uçkucusu Zhang Lu, Wu Fei, Zhang Hong Zhang'larının hemisi bölmeden bir xeter uğunçluq çıxdı. Şuna bilen Şenjo 21. numarlıq alem kemisi uçkucuları grupsinin alem boşluğu səpiri muvaffakiyetlik ayaqlaşdı. Buyruq berişki məsul Zhang Lu mındaq dedi. Şenjo 21-ci numarlıq alem kemisi uçkucuları grupsinin orbitida 7 ay turuşi, ailesidikiler səbdaşlarının köngülü bülüşi, kuruluşdiki barlıq yoldaşlarının kollışı, vətən və xalqının ğəmxorluğudun ayrılalmaydı. 02-ci numarlıq alem uçkucusu Wu Fei mındaq dedi. Mən bu qıdımqı alem boşluğudiki çini qışını davamlıq olğı ilgirləşdiki hərəkətləndirgüş küşkə aylandırıp, Ademlik alem katnışı işleri üçün davamlıq atakiğe ötümen. 03. numarlıq alem uçkucusu Zhang Hong Zhang mındaq dedi. Mən teximi zor neticilerini qoluq keltürüp, alem katnışı küşlük devleti, pen texnika küşlük devleti kuruş üçün davamlıq tökp koşumen. Bu qedimki vazifede Şenjo 22. numarlıq ademlik alem kemisi 3 aylanmada tez qaytış layihasını kullandı. Bu layihe əsildeki 5 aylanmada tez qaytış layihası asasıda kuruluş yolu koyulğandın buyanqi əmili təcrübelerge asasen ilmi sərxillaşdırılğan bulup, devletimizin 3 aylanmada tez qaytış texnikisinin umumizlik daimlaşqan muqim hərkət basqışıqı kirgərligidin derek berudu. Jongu alem qatnışı pən texniki quroydin Shaoli Min mındaq dedi. Bundaq bolğanda alem uçkucularının bu tar boşluqda olturgan vaxtı bir qadar qısqı boludu. Üyigimu teximi tez qaytalaydı. İkincidin alem kemisinin mustaqil iqtidarı östürüldü. Bundaq bolğanda yer yüzüdeki xadımlarının yükini yenikletkili, qaytış vaxtını qısqartqılı boludu. Şenjo 21-ci numarlıq alem kemisi uçkucuları grupsi 2025-ci ili 11-ci ayının 1-ci günü Jongo'nun alem boşluğu ponkitiga kirip orunlaştı. 3 alem uçkucusu orbitida 210 gün turup, Jongo alem uçkucuları 2 grupsinin orbitida en uzun turuş rekordini yeniledi. Bu mezgilde 3 qitim bölümüden çıkıp hareket kıldı. Bunundan başqa orbitida uçuş məzgilidə Şenjo 21-ci numarlıq alem kemisi uçkucuları grupsi devletimizin ademlik alem qatnışı kuruluşu tarixida alem kemisi boşluqdaki parçıpırat nərslərinin zərbisige uçurab qaytıp gelişini tonji qıtım keçikdürüş, alem uçkucuları grupsi tonji qıtım almışıp qaytıp geliş, alem kemisini tonji qıtım ciddi qoyup beriş qatarlıq tarixi peytlərini. Ademlik alem qatnışı kuruluşda bütün liniye boyca boşluq bilen yeryüzü bir niyetli buluş, emmi bir niyetli bulup ciddi taqabıl turuştek on tulğusuz dakikalarını baştan keçirdi ve onunla guvah boldi.
1: Stansımız xavri. Caylardaki bir türküm muyum kuruluşla puxta ilgiri sürülüp, yukarı süperlik taraqiyatka puxta asas elindi. 5-ci ayının 28-ci günü umum uzunluğu 125.15 km kilodan Pinglo kanalı su yolunun asas gövde kulisi tamamlandı. Kanal su yolu işki derya 1. derecelik su yolu ölçüm bu iti yasaldı. 5.000 tonnajlıq parahot katını yalaydı. Su yolu bütün liniya boyunca 5 bölükke bölüngen bulup, bunun içi de su bölgüç bölükü 6.15 km kilodan su yolu kılıp yasaldı. Qalğanları əsildeki derya yoludun paydalanıp, əgri-bügri cayla tüzlenip, kən və çunqır kılıp yasaldı. Канал суюли асас кевди курулушунун геологиялык шарайты мураккеп болуп, курулушчулар учкусуз аэропланды өлчөш, адамсыз пароход суу астында текшериш катарлык ракамдашкан васыланы колдонуп, суу жолунун кезишинин бүткүл жараянын дал жайда башкарып контроль кылды. Азыр Пинлу каналынын жүрүш белгисине орнотуш катарлык суу жолу жүрүшлүк эслелер му жидди курулуп атылды. Bu yıl 9-cı ayda bütün liniyada qatnaş başlaş planlandı. 5-cı ayın 27-cü günü Chongqing Wenzhou yuqarı sürətlik tömür yolunun bütün liniyasındakı kontrol xarakterli qurulışı Shito Changjiang körüyü oğuşluq tutaşdırıldı. Bu Chongqing Wenzhou yuqarı sürətlik tömür yolunun bütün liniyasındakı 149 körüyünün toluq tutaşdırılğanlığından derek berdi. Bunun bilan 2027-ci ili bütün liniyada qatnaş başlaşqa puxta asas salındı. Qatnaş başlangandan keyin Chongqingning asosiy shaharlari bilan Chongqingning sharq-shimol rayonining qatnash vaqti 50 minutga qisqarib, Chengdu Chongqing rayonining qo'sh shahar iqtisod chambariga qurilishiga texim yaxshi mulozamat qiladi. Jiangsuning Chidongda Chongming Chidong tashyo'l temir yo'l Changjiang Chong ko'rigi qurilishi jiddiy olib berilmoqda. Qurilishchilar eng oxirgi bir bilak polat limni esib qurashtirishga tayyorlik qilmoqda. Чоң көрікнің асас өтмісіні тұташтыруш тәтір сынақ басқыша кірді. Бұ дөлтіміздің әмі жайық тұташқан юқры сүрәтлік төмір ел торының Шанхай, Чоңчинг, Чиңду төмір елінің Шанхай, Нәнжің бөлікедігі контрол характерлік құрлыш болып, көрік Шанхайның Чоңмин білән Жансоның Чидуны тұташтырды. Омым ұзылықы 4,109 километр. Асты үсті қош қабәтлік линия бойынша лайланған. Üst qabat liniya qoş liniyalik 6 yolluq 1-ci dərəcəlik taş yol. Ast qabat liniya saatlik sürəti 350 kilometr kilidğan yuqarı sürətlik tömür yol və saatlik sürəti 250 kilometr kilidğan şəhərlə ara tömür yol. Bu türdə 2027-ci ilin axırda qatnaş başlanış mölçərlənməkdə. Chidongdan Şanghayğa barıdğan tömür yolda qatnaş vaqti 2.5 saatdan 1.5 saatqa qısqıraydı. Liaoningda dövlət içindəki tunca qırğaqdan ayrılış tipidəki suniy aral aydırımı, Dalian Jinju qoltuqı xalqara aydırımı tur qurulışı naq meydanında 30 neçə halqılıq məşğulat dairəsində quruluş ümumizdə qanat yaydırılıb 24 saat növbətləşib məşğulat qılındı. Yaqında cənub şimal uçuş qonuş yoluğa tupıtaş dövləş qurulışı tamamlandı. Çonqur qatlamdakı ulunu bir tərəf qılış, aydırım binasının əsas gövdəsi qatarlıq quruluşlar oğuşluq elib verildi. Bu quruluş bitib qatnaş başlanğandan keyin yillik yo'lovchi toshish miqdori 43 million odam qatimga. Yuk toshish miqdori 550 ming tonnaga yetadi. 2 kundan buyon davlatimizning g'arbiy rayonida qurilayotgan generatorlar guruhi ko'lami eng cho'ng bo'lgan suv tortib energiya saqlash elektr stansiyasi Chinghai Warang suv tortib energiya saqlash elektr stansiyasining xalqlik aslalarining shamol o'tishish yo'lini qazish qurilishi o'ngishlik tamomlandi. Pat arda yer asti asası zavod binasının birinci qavetini qizış məşğulatı başlanıdı. Varan su tatib energiya saqlaş elektri stansının umumi generatorlar sığımçalıqı 2 milyon 800 min kilovat bolub, elektri stansının tunca generatorlar qrupsi 2030-cı ili 9-cı ayda ışıq kürüştürülüb, tok tarixtişi mölçərlənməkdə. 2031-ci ili quruluş bitkəndən keyin yıllıq tok tarixtiş miqdarı 3 milyard 360 milyon kilovat saatki yetib, pakiz energiyanın işçənçilik istimali ünümlük ilgir sürülüdü.
0: Stansımız xəbri. İran Diplomatiya Ministerliqinin bayanatçısı Bagai 5-ci ayının 29-cu günü kəşdə bayanat elan qılıb, İran bilən Amerika otorisidiki uçur almaşdırış yanılı davamlışı vatıdı. Lekin ahirki ortaq tonuş hasıl qılınmıdı, dedi. Bayanatta Ormuz Boğazı tilge elinip, İran bilen Umman'nın deniz boyudaki devlet buluşupti bilen başkuruş mesuliyeti bar dep takitlendi. Amerika şerqi kısmı vakti 5. ayının 29. günü çüştüm burun Trump icdimai alaqı taratkısı da yazma ilan kılıp, Amerika'nın İran bilen bulgan söhbet meydanını, cümüldün Ormuz Boğazı'nı derhal koş yönülüşlük içibitiş, yol haqqı almaslıq, yer astığı kömülgen quyuldurulgan oranını kovalap çıkırış ve köydürüp etiş gerek deyip takitledi. İran Paris agentliği şokini İran'nın ahvaldın haberdar bir zatını haber mənbəs kılıp, Trump'nın Amerika-İran kilişiminin məzmoni doğrusudaki en yeni sözge erediye berdi. Америка таратқыларының 5-ші айының 29-ші күні өкіметінің ісімінің ашқарылышыны қалымыған бір юқыр дәрежелік әмәлдарының сөзіне нақыл келтіріп хабар қылышыча, Америка зұңтуңы Трамптың шу күні Ақсарайдығы ұрыш әхвалы ішқанысыда ярдамчылар білен ашқан жығын тәхминен 2 сағат дауымлашқан. Әмі Иран білен болған келішім тоғырысыда ақырқы қырар чықырылмаған. Жұның білен бір вақытта Америка армейсі Иранға қартылған деңізді қамал қылыш тәдбіріне еніла ижра қылыватқалығыны білдірді. Өрметлік радио аңлаушылар, юқырды хабарлар аңлаттық. Бұл қытымқы хабарларымыздың дикторлары Гүзел Нұр Розы білен Бәхтияр Турди, нөвәтчі мұхарыры Патугүл Мұхаммед, назаретшісі Бәхтияр Турди.

Hürmetlik radio anıqıçılar. 5. ayının 23. günü 2026 yıllık Asiya Tijokyan İqtisadi Hemkarlık Teşkilatı Suudi Ministerler Jığını Jansu'nun Suzhou'da yapıldı. 2026 yıllık Asiya Tijokyan İqtisadi Hemkarlık Teşkilatı Suudi Ministerler Jığını Suzhou Birleşme Bayanatını ilan kılıp, yeni bir növetlik mulazimetçiliğinin yol haritasını tasdikledi. Her kaysi terepler bir koşulgan bir konkret neticesini hasıl kılıp, yıl ahırda işildiğen Asiya Tijokyan İqtisadi Hemkarlık Teşkilatı rehberlerinin bir resmi jığınığa muhim iqtisat soda neticelerini koştu. Muhbirinin Nekmeydan'dan közdüşçe, jığın katnaşkan Nurgun Mehmallar Congo'nun Asiya Tijokyan İqtisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın sahip kallığını üstüge ilişi, Erkaçı tereplerinin soda ve meblağ siliş hemkarlığını çoğunkurlaştırışını muhim fırsat bilen teminledi, dep kargan. Bu yıl Congo'nun Asiya Tijokyan İqtisadi Hemkarlık Teşkilatı'a əza bulgallıqının 35 yıllıkı. Şundakla 3. qatım Asiya Tijokyan İqtisadi Hemkarlık Teşkilatı'nın sahip kallığını üstü gelişi. Dünya vəziyyeti nəzər salsaq, hər qaysı tərəflərinin nəmi üçün Asiya Tijokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatının Congo yelidin zor ümit kütüdüqallığını texmü düşünümüz. Bugünkü dünya

Ýa-da özgüreş galaýmykançylyk girälişip, bir tarapçylyk, goruqçylyk baş götürüp, dünýä iqtisadynyň eşiş quwwaty ajizledi. Ýakynda Halkara Pul Fondy Teşkilaty 2026-njy ýyly dünýä iqtisadynyň eşiş közlemesini 3.1%-ge, naçar ähwalda eşiş közlemesini 2%-ge düşürdi. Alkılık peytte Asiya Teçokyan rayonundaki 21 iqtisadi gevde, dünya iqtisadidiki en hayati küşki ige rayon bulu süptübelen bir yege cem bulup, köp tereplik ve rayon iqtisad soda hemkarlığının kayergi berişi üstüde çonkur muhakimi ilip bardi. Hem de bir birleşme bayanat, yeni nuskudaki mulazimetçilik yol xeritisini öz işgalgan, bir koşulgan bir konkret neticesini hasıl kıldı. Bunun ähmiýeti zor. Nankey daşösi Asiýa Teçokýan Iqtisadi Hemkarlyk Teşkilaty Tadqiqat Merkeziniň müdiri. Jongo Asiýa Teçokýan Iqtisadi Hemkarlyk Teşkilaty Tadqiqat Ýurtynyň başlygy Leu Chin-yang tähil kılıp mundaq dedi. Bu ämeli netijeler asan kolga kelmedi. Bu, rayon tereqiyatidiki qiyin nuqtalarga dəl jaydi inkas qaytırıp, Asiya Teçokyan rayonunun iqtisadi tereqiyatiga küş qoşplik almay, dünyaga Asiya Teçokyan rayonunun köp terepçilikini qoqdaş, özara mənpət yetküzüş hemkarlıgıda çıng turuştek küşlik signalini tarqtip, uçuk rayonizm ve haqiqi köp terepçiliknin kişiler kalbinin mayilliqi ikkalligini tuluq ispatladik. Asiýa Teçokýan çoň ailesiniň muhim äzasy bolup süpdi bilen Jongo Asiýa Teçokýan Iqtisady Hemkarlyk Teşkilatynyň her kaýsy sahalardaky hemkarlygyna izçil paal gatnaşdy. Bultur ötküzilgen Asiýa Teçokýan Iqtisady Hemkarlyk Teşkilatynyň 32-nji gatymlyk rehberler bi-resmi ýygnynda Jongonyň döwlet reisi Xi Jinping munularyny täkitledi. İçi bitiş, tereqiyat davamıda porsettin hem bəhirliniş, ortaq paydilişini işqaşırışta çan turup, umumi mənpəyatdar, sığdırışçan ixtisatının dünyavilişini ilgiri sürüp, Asiya Teçokyan rayonu ortaq gəvdisini bərpa qilish gerek. Bu yıl Asiya Teçokyan İqtisadi Hemkarlıq Təşkilatının Jongo yılıda içi bitiş, yanılıq yaratış, hemkarlışış üçün əvzəl saha qilip bekitiludu. Bu qadimki Asiya Teçokyan İqtisadi Hemkarlıq Teşkilatı Suudi Ministerleri Jığını Mezgilide, Jongo Kompartiyisi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun əzası, Govyen'nin muavin zunglisi Xalifin söz kılıp bunlarını oturgu koydu. Asiya Teçokyan Erkin Suudi rayonunu kelgüsi nişan kılıp, rayon iqtisadını bir gevdiləşdürüş musabisini callıq, əmili ilgir sürüş. Köp tereplik soda tüzlümesini qatiyi qoğdap, dünya soda teşkilatının dəvür bilen tən ilgirləb, islahat elib berişini qollaş. Güllənmi sahalardaki alaqa və sözləşini küçəytib, yeni xırıslarga həmkarlışıb taqabıl turuşda yanılıq yaratış. Jığın nəticisi Jungonun təklib təşəbbüslərini qobul qılıb, Asiya Teçokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı İqtisad Soda Həmkarlıqıqa yeni hərəkətləndirgüş küş

0: Dolqun qancha jiddiy bo'lsa, jabo mashaqqatda shuncha hamdam bo'lish kerak. Osiyo Tichukyan iqtisodiy hamkorlik tashkilotining Jungo yilida Jungo Osiyo Tichukyan rayonidagi iqtisodiy gavdalar bilan ichibitish, taraqqiy qilish davomida fursatdan ham bahrlanib, tang manfaatlanishni ishqa shurib, yil oxirida Shenjinda o'tkazilgan Osiyo Tichukyan iqtisodiy hamkorlik tashkiloti rahbarlarining berasmiy yig'iniga puxta asos solib, Osiyo Tichukyan o'rtaq gavdasi qurishga uzoq muddatlik harakatlantirgich kuch qo'shdi. Əməliyyət şunu ispatladı ki, Jungo başın axırı Asiya Tichukyan rayonunun eniqlik ulteşi və muqumluq qoltuqı bop gəldi.
1: Amerikadagi nurg'un taratqilarning yaqinda xabar qilishicha, Amerika bilan Iran Hormuz bo'g'zida qatnashni asli keltirishga kafolatlik qilish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan kelishim hosil qilishga oz qolgan bo'lib, Iran yadro masalasi keyingi suhbat qoldirildi ekan. Tahlilchilar bundoq deb qaradi. Kelishim hosil qilish rayon vaziyatini pasaytirib, dunyo iqtisodini muqimlashtirishga foydali. Biroq Amerika bilan Iranning o'zaro ishonishi yetarli bo'lmagachqa, Isroiliya vaziyatni qalayimqalashtiruvchi bo'lib qolishi mumkin. Onun üstiga Amerikaning ichki siyosiy omilning to'salg'isiga uchrag'achqa kelishim hosil qilingan taqdirdimi uning ijro qilinishi va keyingi suhbat yanada aniqsizlikka duch keladi. Amerika zontining Tramp 5-yilning 23-chi kuni Iran bilan Hormuz bo'g'zini ochishni o'z ichiga olgan kelishimni asos jihatdan putishdiq dedi. Lekin kelishimning konkret mazmunini e'lon qilmadi. Nurg'un Amerika taratqilari orqadan kelishimning aloqador tafsilotlarini oshkorladi. Amerika Washington Post'ta gezdi, Amerika hükümeti əmaldarının sözünü nəql keltürüp mundaq dedi. Amerika bilan İran oruç toxtuş vaxtını 60 gün uzartış arqılıq, iki tərəfinin oruçunu məngülük axırlaşdırış toğrusuda axır kilişim masılı qılışqa qolaylıq yarışış üçün düşünüş əsrətmisinin ramkısını tüzüb çıxdı. Bu düşünüş əsrətmisi imzalanğan naman, Hormuz boğazıda qatnaş 30 gün içində umumizlik əslik gəlidu. Bundan başqa İran, Amerika və onun ittifaqdaşları Livanı öz ichiga alğan barlıq urusibidəki hərbi hərəkətni dərhal toxtatdığını çağırlaydı. Bu xəbərdə bir İran əməldarının sözü nəql keltirilib, dəniz boğazının içib ötülüşü basqıçıq bilib yolu qoyuldu deyildi. Birinci basqıçta Amerika İranın 12 milyard Amerika dollarlıq mülkünü toğultışını və dənizdəki qamalını bekar qıldı. Dəniz boğazında mina tazalaş xizməti başlanıldı. İranın bir əməldarı yana bu düşünüş əsasatması yadro kilişimini öz ichiga almaydı dedi. Amerika New York vaqt gezisinin xəbəri qarğanda Amerika ilə İran uruşunu tədricə axırlaşdırış kilişimdə prinsipal birdəklik hasil qılğan. Amma iki tərəf rəhbərlərinin ən axırda təsdiqləşməsinə yana bir neçə gün vaqt getdi ekan. Xəbərdə Amerika əməldarının sözü nəql keltirilib mundaq deyildi. Kilişimdə dəniz boğazının qaytadan içibitildiyi bekitildi. Әмді Иранның юқыр дәрежеде қойылдырылған уран амбар запысыны бір тарап қылыдығалықы тоғырсыда вәді берілуді. Конкрет бір тарап қылыш ұсылы үстіда еліні сөхбәтліші батыды. Бірақ Иран 5-жаның 25-жі күні мұныланы бүлдірді. Америкілен болған сөхбәтінің мұйым нұқтысы ұрышын ақырлаштырыш. Азырғы басқышта ішкі тарап ядро мәсілісінің тапсылаты тоғырсыда сөзләшмейді. Lekin Amerika kelishim patlarda hasil qilindi degan signalni qo'yib berishdan bir vaqtda ifoda bildirishda yanada imkoniyat qoldirdi. Trump 5-yilning 24-chi kuni aytganda mundaq dedi. Amerika İran kelishimida gap texi bir yer kamidi. Amerika kelishim hosil qilishga oldirmaydi. Xabarlar qarganda Amerika bilan İranning kelishimini ijro qilish shartida yana ixtilof bor ekan. Amerika amaldori munolani bildirdi. Amerika İrandan oldi bilan mohiyatlik yo'l qo'yib, undan İran o'tirib qo'ygan mulkni to'ng'ilishni bekor qilish, jazarni bekor qilish qatorliq talablarni o'ylashni talab qiladi. İran taratqullarının xəbər qilishicə, İran bilan Amerikanın kilişim asıl qilishinin oldunqı şərti, Amerika aldı bilan İranın bir qısım mülkini toğılışını bekar qilish. Həm də söhbət basquçıda İran qartılğan neft cəzasını bekar qilish ikən. Təhlilçilər mündaq dəb qarıdı. Amerika ilə İran kilişim asıl qılğan təqdirdimi, kinki əmiyləşdirişdə yalına köp qıl özgürüşləgə doç gəlidu. Birinci, yadroluq ıxtılab kilişimnin əmiyləşigə təsir köşüşü mümkün. Gerçi köp tarafının uçurduğu görüştülüşçe, kilişimde Hormuz boğazını kayıtıdın içi bitişke kapalatı kılınan bolsa mı, ama Amerika olan İran'ın deniz boğazını kayıtı içişi boğan çüyensi de parıq ba. Amerika deniz boğazını pütülde içi bitiş hem de yol hakkı almaslıkta çın durdu. İran bolsa özünün deniz boğazını başkuruş, kontrol kılıştaki kanunluk hukuku barlıqını takitleydi. Hem de nöbette deniz boğazını başkuruş hukukunun tepsilatını muzakir kılmaydı.

Hürmetlik radyo anlıqçılar. Japonya baş vəziri Takaichi Sanayi'nin yakında Avustraliyada namsız cengçiler qabrisiga tizilinip gül təqdim kılgan sureti, baş vəzir Sariyi Torbekti'nin közgi çelikidigan yergi besilgan bolup, Japonya Takaichi Sanayi'ni xatalıqı üstüde çonkur oylundigan adem kılıp körsetmekçi boldi. Roshanki Takaichi Sanayi'nin herkiti, Brandt'nin Varşa vadiki tizilinişini doğraşını məqsəd kılgan. Lekin uruşdan keyin Germaniya bilen Japonya'nın özünün tarixiga tutkan pozisiyası tüptün oxşumaydı. Bu iniq ki, yol va sizimen dep iç sizip koyganğı oxşaş iş. 1970-ci ili 13-ci Federatif Germaniya'nın şu çağdaki zunglisi Brandt Polşanı ziyaret kılgan. Nazis Germaniyesinin ziyankeşliğe en eğir uçurgan devletlerinin biri bolgan Polşa, aynı çağda Federatif Germaniye bilen bolgan diplomatik münasibetini tehi əsliğe keltürmegen bolup, tarixi adavet yanılı bir igiz tosaq idi. Müşkül tarixi buruşni zimmisiga alğan Brandt, samimilik bilen Varşava'da tizilinish arqılıq Germaniyenin xalqaradaki obrazını zor derecede östürdi. Bu, Germaniya hükümetinin tarix üstüde oylanıp, yarıştaki abidilik iş bulup, Brandt mu Moşu sebepten Nobel teşlik mükafatına erişti. Brandt əslep mındaqtaydı. Germaniya tarixinin çonkuru hağı aldı da, biz qəslep öldürgen neçi milyon ziyankeşlikke uçurguç aldı da, mən biz insanlarının tili aciz gelip kılgan çağda kılıdığan işini kıldım. Brandt'nın bu hərkiti tasadibilik emez, çünkü o nazistlarga karşı qat'i erbab. İkinci Dünya Urushi mezgilide Brandt çet elde sergerdan bulup yürüşke mecbur bulup, faşizmge karşı norgun makallarını yazgan. Hem de muhbirlik salayeti bilen Nürnberg sotini baştan keçürgen. Eynek Heptilik Jurnalının eyni çağdaki obzorda mundaq deyilgen. O, özü üstüge iliş hacetsiz bulgan cinayi cevapkarlıqını tonup yetti, hem de epu kılışını ütündi. O, emeliyette Germaniya üçün tizlandi. Bununla siliştirganda Takaichi Sanayi'nin tizlenişi niyeti durus bulmağan oyun. O, bu oyundun 13 gün ilgiri, 14 neper A derecelik uruş cinayetisinin ervah tahtısı koyulgan Yasukuni ibadethanısıga nazir çırak buyumları ve nazir çırak pulu apırıp verdi. Başvezirliki sayılınıştın ilgiri uda neçi yıl Yasukuni ibadethanısıga berip tavap kıldı. Murayama söhbütüdün gomallandı. Nencin çoğun kırgınçılıkını inkar kıldı. Yaponiyanın tacavuzçılık tarixiga çetildigan meselelerde o rezillik tolgan. Bu xil uçuktun uçuk militarizmini tirildiriş kılmışı, eğer Avrupa'da yüzbergen bolsa, onun siyasi hayatının ahırlaşkallığının derek beripli kalmastın, hatta kanuni cevapkarlığı sürüştürülgen bolatdi. Brandt bilen Takaichi Sanayi'nin kişini heyran kaldırdığan perqi del, Germaniya bilen Japonya'nın tarixi tutkan pozisiyasının doğru tasviri. Germaniya Ədiliyə Orqini təsqilgən nazistlarının cinayetini təşürüş mərkizi işxanısı ta hazırgıca dünya mıxiyasıda nazistlarının cinayetini sürüştürü atıdı. 1958-ci ili kurulgan bolıp, təxminən 7000 uruş cinayetini təşürüb inıxlaş və əyibləşki yardımləşdi. Nürnberg Xalqara Hərbi Soti, Dachau caza lagri qatarlıq tarixi belgüler eyni yıllardaki mənzirini həqiqi əksətdürgən bulup, her yili neçi 10 min ekskursiyacı bu yergi kiludu. Nazistlarının cinayetiki münasibetlik tarix tərbiyesi Germaniya mektəblərinin zörür dərisliği. Bu xil zulmətlik tarixa bivasta yüzlünüş cəsarəti Germaniyeni tarix patqığıdını qutuldurup, qoşni dövlətlər bilən yarışını işqaşırıplı qalmay, uruşdın kin Germaniyenin Avropa və dünyaya qayıtıdın sınışışıgı türtki boldi. Yaponiyaga nəzər salsaq, özünün tarixi cinayi cavabkarlıqıqa muamil qilish cəhətdə insanlarının vicdanıqı zıt iş qıldı. Yaponiya on qanat küşleri tacavuzçılıq cinayetini inkar qilib, tarixi məsuliyyətini üstüge elişini rət qildi. Həm də məxsus müdafiye körüş ölçümünü buzup taşlab, atalmış dövlətini normallaşdırışını közildi.
yana xalqaro jamiyatda tinchlikni so'yadigan soxta odam paydo qilmoqchi bo'ldi. Bunda razil qilmishlar Yaponiyaning hozirgacha xalqaroning ishonchiga erisha olmasligidagi tub sabab. Yaponiyada avj olgan yangi

Bu yıl Jongo Komünistik Partiyasının 20. kurultayı içildi. Bu partiya ve devletin siyasi turmuşudaki bir katı iş. Her kaysi taraftaki hizmetlerini 20. kurultayını kütüveliş, 20. kurultayını yakşı içiş, 20. kurultayının royunu ızcıllaştırışını çördüken halda pılallaş ve kanat eydiriş gerek. Jongo Komünistik Partiyası rehberlikideki köp partiye hemkarlaşış ve siyasi kengiş tüzümüde çıntırıp ve onu mükemmelleştirip, en keng vatanperverlik birlik sepini müstehkemlep ve ravajlandırıp, bütün ceryallı halk demokratiyasını ravajlandırıp, büyük ittifaklık, büyük birlişte baştın ahır çıntırıp, ortak küreş kıladığan güçlerini en zor derecede mücessemleş gerek. Toğra siyasi yolunu işit çıntırıp, anlık halda ideyede, siyasi de, harekette Jongo Komünistik Partiyası Merkezi Komiteti bilen yüksek bir birdeklikni saklap, çoğunkur teşürüp tatki kılıp, pahal çağrı tedbir körüstüp, partiyayla kengişinin emeli önümünü östürüş gerek. İdiye cahette yetekleş hizmetini çoğunkur yakış işlep, ken azalani, ek nayakni inik ayırıp, meydanda çıntırıp, ahtip küşünü mücessemleş ve tarkıtışkı yitekleş gerek. Bu yıl Demokratik Partiye Gürokla ve Soğdu Sanatçıla Birleşmesinin merkezi teşkilatları ve ülke derecelik teşkilatları nöbet almıştırıdı. Siyasi cihette ötküzüp beriş, ötküzü ilişkini çoğunkurlaştırıp, siyasi ortak tonuşunu müstehkemlep, partiye bilen bir niyette buluş, vatanını söyüş, halkını közleş, samimi hemkarlaşış, kesbini kadirlep tökp koşuştek köp partiye hemkarlıkının isil en enisini devamlaştırıp, peşkeden bir evlat kişilerinin siyasetini

партияның 100 жылдық күреш тарихыға, партияның халықны іштіпақлаштырып вә етекләп, кішілік оқуқны қолғы кәлтіруш, кішілік оқуқы хөрмәт қылыш, кішілік оқуқны капалләтләндіруш, кішілік оқуқны раважландыруш yolы деке бошашмас тұрышчалық сынген. Дөлтіміз социалистик заман емелашқан дөлетіні ұмымызлік құрыш. 2-ci 100 yıllık kreş nişanığı yürüş kılış yeni səpirini başıldı. Biz kişilik hukuk hizmetini yaxşı işləşinin muyumluğu və təxirsizlikini çoğurtunub, Jungo'nun kişilik hukuk tərəqiyatı yolu da qəddi eğişmay minib, kişilik hukuku hürmət kılış və onu kapalətləndürüşge teximi əhmiyyət berib, dövlətimiz kişilik hukuk işlerinin tərəqiyatıqa teximi yaxşı türütkü bolışımız kerek. Kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapalletlendiriş, Jongo komünistlerinin boşaşmaz istiki. Partimiz kurulgan günüden başlapla, demokratiyanı kolu keltiriş, kişilik hukukunu kolu keltiriş bayrağını egiz götürüp, devletini kutkuzuş, milletini kutkuzuş, kişilik hukukunu kolu keltiriş teşebbüsünü eniq çakarlıgan. Yeni demokratik inkılap mezgili. Sosyalistik inkılap ve kuruluş mezgili, ıslahat içi bitiş ve sosyalistik zaman yuvlaştırış kuruluşu yeni mezgili de partimiz Jongo halkını bəxtge eriştiriş. Jongho milletini güllendirişdin ibaret əsli məxsidi ve burcini məkkəm igiləb, xalqı rəhbərli qilib inkılap, kuruluş, ıslahatının ulu qalbisini qolğı keltirdi. Jongo halkı, dövlət, cəmiyyət, ve öz taqdırının egisi qaylandı. Jongo xalqının yaşaş hukuki, tərəqi qilish hukuki ve başqa türlük asasi hukuk mənpəətini kapalletlendiriş üzlüksüz alğı sılcatıldı. Partiya 18-ci kurultaydın boyan, biz kişilik hukuku hürmət qilish ve onu kapalletlendirişini, dövlətini idar qilishdiki bir muhim xizmət qilishdi çıngtırıp, dövlətimizin kişilik hukuk işlerde tarixi muvaffaqiyyatlarni qo'lga keltirish kutirotga bo'ldik. Biz 1-ci 100 yillik kurash nishonini ishqa oshirib, umumiyuzlik xalq jamiyat qurib chiqib, mutlaq namratlik masalasini tarixi yo'sinda hal qilib, davlatimiz kishilik huquq ishlarining taraqqiyoti uchun texmi puxta

sağlık saklaş sistemisi berpa kılıp, halkının turmuş muhiti ve süptini zor küş bilen yakşılıdık. Biz halkını hemmedin ela biliş, hayatlıkını hemmedin ela bilişti çıntırıp, yeni tacsıman öpki yalluğu yokumağı küşlü takabül durup, halkının hayat bir hatarlıki ve ten sağlamlıkını en zor derecede koyduduk. Biz partiyanın milletle siyaseti ve din siyasetini umumuzluk ızçılaştırıp, milletlerinin bab beraber buluştuğu çıntırıp, ammının dini itikadığı hürmet kılıp, her millet ammasının kanunluk hukuk menfaatini kapaletlendirdik. Biz ediliye tüzülmesi ıslahatını çonkur alığı sılcıtıp, tınış congo kuruluşu, kanunçıl congo kuruluşunu küçeytip, siyasi kanun koşuğunu terbiyeleş, tertip kiselişini çonkur kanat eydirip, kara rezil güçlerini yoktu şerketini umumuzluk kanat eydirip, kanunu kılap türlük cinayetlerine katkı zerbi birip, cemiyetini uzak için mukum kılıp, halk ammasının hayat bir hatarlıki ve mal mülük bir hatarlıkını hakiki koyduduk. Devletimiz dünyadaki devlet kişilik hukuk hareket planını uda töt karar tüzgen ve yolu koygan birden bir asaslık çoğun devlet pop kaldı. Biz dünyavi kişilik hukukunu idare kılışkı pahalı katınışıp, dünya kişilik hukuk işleri terakiyatıga congo tökpüsünü koştuk. Onu congo layihesi bilen teminledik. Devletimizin kişilik hukuk işleri terakiyatını algı sılcıtış emeliydi de, biz markizmlik kişilik hukuk karışını congo'nun konkret emeliydi bilen birleştirip, Junhua münevver en-enevi medeniyeti bilen birleştirip, partimizin halkını iştipaklaştırıp ve yetekleyip, kişilik hukuku hürmet kılış ve onu kapaletlendirişteki muvaffakiyetlik tecrübelerini yekülleyip, insaniyetinin münevver medenilik neticelerinin örnek gelip, devrinin iklimiği layıklaşkan, devletimizin ekvalığı maskeledigen kişilik hukuk terakiyatı yolunu tepip çıktık. 1. Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberlikini çıntırış. Jongo Komünistik Partiyası'nın rehberliki ve devletimizin sosyalizm tüzümü, devletimiz kişilik hukuk işlerinin sosyalistik karakterini belgeleyen. Bizning xalqning öz ishiga, öz igi bo'lishiga kapolatli qilib, kishilik huquqdan barobar o'rtoq bahramon bo'lishni ching turib, turli kishilik huquqning umumiylik taraqqiyotini olg'a siljitib, eng keng xalqning tub manfaatini uzluksiz turdi yaxshi ishga oshira oladiganligimiz, yaxshi qo'g'di oladiganligimiz, yaxshi taraqqiy qildira oladiganligimizni belgilagan. 2. Xalqının asosiy gavdilik o'rniga hurmat qilishni ching turish. Xalqchillik Jongo'nun kişilik hukuk taraqqiyoti yo'lining eng roshan alohidligi. Biz xalqning demokratiya huquqini kapolatlantirib, keng xalq ommasining aktivligi, tashabbuskorligi, ijodchanligini to'liq qo'zg'ab, xalqni kişilik hukuk ishlari taraqqiyotining asoslik qatnashchilari, ilgiri surguvchilari, manfaatlanguvchilarga aylantirib odamning atroflik yetilishi, butkul xalqning o'rtoq beyishida teximi roshan mohiyatlik ilgirlash hosil qilishga haqiqiy turtki bo'ldik. 3. Davlatimizning amaliyotini chiqish qilish tishing turish. Biz kishilik huquqning umumiylik prinsipini Jongoning amaliyoti bilan birlashtirib, kishilik huquq ishlarining taraqqiyotiga davlatimizning akvali va xalqning talabini chiqish qilgan asosda turtki bo'lib, xalqning keng, to'liq, haqiqiy, konkret, unumlik, asqotadigan kishilik huquqdan qonun bo'yicha bahramon bo'lishiga haqiqiy kapolatlik qildik. 4. Yashash huquqi, taraqqiy qilish huquqini eng muhim asosiy kishilik huquq qilishni ching turish. Yashash barliq kishilik huquqdan bahramon bo'lishning asosi. Xalqning baxtli turmushga kirishi eng chong kishilik huquq. Biz yeni taraqqiyot ideyasini to'liq dal joyida umumiylik izchillashtirib, xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida ching turib, taraqqiyot

texımı adil, texımı imkaniyetlik sicil, texımı bihater terakiyatını terişip işkaşırdık. Terakiyat davamıda kent halık ammasının eriş duygusu, bəxt duygusu, bihaterlik duygusunu texımı aşırdık, texımı kapaletlendirdik, texımı imkaniyetlik sicil kıldık. 5. Kişilik hukukka kanun boyunca kapaletli kılıçtı çıntırış. Biz kanun aldı da hem adem baraver buluştu çıntırıp, kişilik hukukka hürmet kılıç ve onu kapaletlendirişini kanun çıkırış, kanunu icra kılıç, kanun yürgüzüş, kanun gıraya kılıçının her kaysi halkılırı sındırıp, hukuk adıllıkı, pürset adıllıkı, kaydı adıllıkı dair kanun tüzümlerini tez mükemmelleştirip, puralanın cismani hukuki, mal mülük hukuki, adimilik hukukunu kapaletlendirip, puralanın demokratik saylaş, demokratik kengişiş, demokratik tedbir belgileş, demokratik başkuruş, demokratik nazaret kılışkı katniş katarlık asasi siyasi hukukunu kapaletlendirip, puralanın ıhtısat, medeniyet, cemiyet, muhit katarlık tereplerdeki hukukunu kapaletlendirip, kişilik hukukunu kanunçilişiş yolu bilen kapaletlendiriş seviyemizini üzlüksüz östürdük. 6. Dünyavi kişilik hukukunu idare kılışka pahalı katnişti çıntırış. Biz pütkül insaniyetke ortak kımmetini evci aldırıp, hakiki köp terepçilikini emeliyeti körüstüp, kişilik hukukunu öz içine alan dünyavi idare kılış sistemisi ıslahatı ve kuruluşuna pahalı katnişip, İnsaniyet təqdiri ortak gəvdisi bərpa qılışqı türütkü bolduq. Yukurqi 6 nokta, Jongonun kişilik hukuk tərəqiyatının asaslıq alaydiliki. Şundaqla, dövlətimizin kişilik hukuk işlerini alğı sözütüş əmmeliyeti de asıl qılgan qımmetlik təcrübimiz. Onu yeni əmmeliyetki birləşdürüb, üzlüksüz türdə yaxşı davamlaşdırışımız, yaxşı ravajlandırışımız gerek. Kişilik hukuk işlerinin umumüzlük terakiyatını ilgiri sürüp, Jongo'nun kişilik hukuk terakiyatı yolda çıntırıp, halkının yukur süpetlik güzel turmuşkı bolgan arzusu uygulayışıp, halkının kündün künki iş bir vatkan köp terapleme hukuk ihtiyacını üzlüksüz kandırıp, ıhtisadi terakiyat, demokratiye kanunçillik, ideye medeniyet, adıllık, hakkaniylik, cemiyetini idare kılış, muhitni qoğdaş qatarlıq kuruluşlarını bir tutaş alğı siljitip, işqi orlaştırış, kırım təqsimati, mağarıp, ijtimai kapalet, davalaş, turalğu, yaşanğanda kütünüş, balılağa yar yülek buluş qatarlıq cəhətlerdeki xizmətlərini umumüzlük yaxşı işləp, maddi mədənilik, siyasi mədənilik, mənivi mədənilik, ijtimai mədənilik, Ekologiya mədənlikini mas tərəqi qıldırış davamıda türlük kişilik hukuka kapalatıqlı səviyyəsini hər tərəplimi özdürüş gerek. Kişilik hukuk kanunçılıq kapalatını küçəytib, kanunçılıq sahəsidiki ıslahatını çoğunqırlaşdırıb, kişilik hukuk kanunçılıq kapalatı mexanizmini takamulaşdırıb, kişilik hukuka hörmət qılış və onu kapalatləndirişinin kanun çıxırış, kanun icra qılış, kanun yürgüzüş, kanunga raya kılışını, bütün zencirlik, pütkül ceryallık, her tereplime kaplışını işkaşırıp, halk ammısıga her bir kanun tüzümdün, her bir kanun icra kılış kararıdın, kanun yürgüzülgen her bir delodun, adıllık ve hakkaniliğini his kıldırış gerek. Kanunçılık sahesindeki halk ammısının inkaz küçlük bulgan gevdilik meselelerini sistemilik tetkik kılıp, pılallap, ve hal kılıp, halk ammasının dava taleplerine kanun boyunca adil muamele kılıp, kanun yürgüzüş adil bulmaslık sebebinden halk ammasının könlüge azar berdiğin, hukuk menfaatiga ziyan yetkizdiğin işlerinin yüz birişini qat'i tosuş gerek. Ammanın kanunluk hukukuna çekilidiğin barlık kılmışlarını, ammanın hukuk menfaatiga çekiliş meselesine pervasız qaraydıgan, kar bulmaydıgan barlıq hadislerini intizam kanun boyunca katıq təşürüp bir tərəp qılış. Cavabkarlıqını qatti sürüştürüş şart. Toğra kişilik hukuk karışını əvj aldırıp, kişilik

Partik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 37. Ketimlik Kollektif Ügünüşü Riyası açılıklığını sözlügen, Cungo'nun kişilik hukuk terakiyatı yolda çıltırıp, kişilik hukuk işlerinin umumüzlük terakiyatını ilgili sürüş gerek namlı sözünün mühim noktasını anlattık.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Dönüklü olan stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadıdı boğundak biz tünügünki radio jorlu programımızda Bahargül Ziyaudun'un Muhabbet Şartları namlıq hikayesinin aldın kısımını anlatkandıq. Reşat'ın kelansız bədini körümsüz çıraylı əmiz, kılıqının sətliği onu bıraklar aydın yandırıb etdi. Amma ətraftikilər Reşat'ın hizmeti və şaraitini deyip olan orlış bir kışkı zolava dattı. Ondaqda olanın keyin küçür işleri qandaq bola. Ola rastınlı birge bola mı? Bula kızıqsanla bir kıtanla davamlıq bugünkü radio jurnal programımızda urnaştırılgan Bahargül Ziyaudun'un

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Yeni üyümge pırak yoktuş üsküllerini koygan bulsam mı, önümü bulmadı. Hizmetim yeni üyümge küçüp girişge takasa kılattı. Ama yeni üy kırsamla burunkudak nefsim sıkılattı. Şuna emdi yatakta yatmay, her gün işten çüşüp doktorhanıga kırıp oksigen sömürmekçi buldum. Kayada, dedi Reşat ündidarının ekranını içip. Doktorhanıga ketip attım ben. Oksigenni cıkırak sömürüşüm kerek takkılıdı. Yeni uyumun rahatını süremeyi ölüp kalmay yana. Yana doktor kandı mı? Dedi o acaplanıp. Ha bopdu, yakşı davalını. Bu qitim tel tökü sakıyana. Onun talapızdan beni kesel köpüs körüp kalğanda kes kıldı. Mən onun doktor neyimi deydu? Bir anas lazım mı? Tamak yediniz mi? Mən apırıp berey. Öyge oksigen xaltısından bir anı koyup koysanız, ciddi vaqtı asqatıdı. Aran 5 yıllık nesi? Bolmasa men vaqtim çıqqanda birini ağaş baray. İşkaplanın içige piyaz koyup koyun dep əmeliyyətdə küyünüşünü ümit qılatdım. Bu texi konu ərxotullanın deyişdiğən gəpdir. Yen tunuşqan qız yigitlə əsli uxlası düşüdə onda işdən düşügə intizar buluşub bir-birini saxlab durusu doğru buladdı. Boldula, bu yaşda onca romantikliğini tələb qısam mı qamlaşmaz? Mən bu onu onca oylab getməyməm qo. Talibim yeni iğırlığıyla durdu. Öyünün bizekçiliki toluq ayaqlaşdı. Emdi tazlıq kılışım gerek idi. Tazlıqçıla öylerini tazlaş, derizlerini sürtüş, yergi çaplışıp qalğan şilinmanı kırıp çıxırışqa 2000 yuan almaqçı boldu. Rastını desem, bunçilik pulunu ulağı bir vətkim kəmmedi. Özüm kılalıq odak işlağa amalba pul xərclənməsi kim gerek. Onun üstüge ula pırak yoktışqa amalsızken. Şunun bilen uruq tıqqallarının tətli qılıp kəygən ballarını çakırıp, özüm başıbıb tazıldım. Ballarının üstü beşi meynətleşib, qorsaqlar içib getdi. Bu turqımızda sırqı çıxıb tamak yeşdin uyulub, tamakını müşiyəyə əkəldürməkçi bulduk. Biz ən yaxşı gördüğün aşxanının sırqı tamak yetküzüş mülazımeti yok idi. Mən Reşatqı telefon qıldım. Dağızı toxu qorumuzdan telefon numarı bağımı? Mən de yok. Siz hazır nədə? Mən yezdin nahiya bazırıqı ketib attım mən. Əmisə 10 minutqıca kəp oğudak siz. Biz öy tazılavatqan, dağızın toxu qorduqıdan əkilib yerəm siz. Tamak pulunu kəyəndi bir vitey. Maqul, mən 20 saatqıca etib bar mən, dedi o. Şundaq, tamak pulunu bir əydisəm, o buldu, dedi. Bir dana, muhabbətləşkəndiki mərtliknin həqiqi mərtlik buluşuna dayın. Ama bu çağdaki bexillik, hakiki bexillik dertdikken. O menden maşinasıgı may sorgan əməsim etdi. Mən tamak əkeldisem neyim bopdu? Qini, muşu bahanda

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlayın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Kenundak da bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Yani ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhemez. Merhemez.

Радионуш достар, программамыз кайтып келдик. Кырайдыган болсак, бир күнлүк кызмат давамында биздин көпүнчө вактыбыз жыгын, телефон уруш, телеграмма жоллаш, компьютерде hüccet көрүш, доклад аңлаш катарлык кызматка мунасибеттүү кишилер менен өтөт экен. Биз жана ар кыл кишилер менен учурушуп турушка муктаж болду экенбиз. Мушу учурушлардан биздин кишилик турмуш чамбыркибиз асыл болду экен. Biz ana shu kishilik turmushimizda tövendikidek ahvollarga diqqat qilsak, kishilik turmush munosabatimiz texnik güzel davomlashadi ekan. Paranglishda, suhbatlishda, badi keldi qilishda qarshi tarafni hurmat qilishimiz kerak. U qiziqadigan masalalarni o'tirg'i qo'yib, yechilib, yeyilib so'zlashishiga yordam qilsak, o'chaqda umu siz bilan xushal-xuram badi keldi qila olaydi. Sözünüz ümitvarlık tolgan bolsun. Ümitvarlık başkalarına yaxşı təsir berdi. Xizmetdeki qızıqışınız, turmuş hissiyatınız ve kişilik hayat işlerinizni bayan qılığınızda köpçülüknin siz bilen badi keldi qılışqa zadı qızıqıwatamdı, qızıqmayıwatamdı. Muşunu bayqay alaysız. Lekin başkalarına ağırnıştın, dert döküştün qatti saqın. Pasip, ümitsiz sözlerini başkalar anlaştı halimaydı. Karşı tarafka öz oranının muhimliğini his kıldırın. Bütün vücudunuz bilen karşı tarafka ehmiyet verin. Huddi onun hizmeti, o uçurgan kıyınçılık ve tecrübeleri sizge okşaşlı muhimdek duyuludu bozsun. Şuna olan birge karşı tarafının kızık işini bilin. O sizden yakış gönlünüzü düşen son, Hem başkalarına kümül bölüdüğün yakşı sırdaş kendip yazıksın. En de yeni bir mesele, jığın aşkanda vaxt kırayı kılın. Keçkip kılış ihtimalı bıp kalsa, başkalarını haberlendirip koyun. Eğer kılışkı mümkün bulmuşsa, hem aldım mülçerliğiyle bulmağın amınla tüpeyildin keçkip kalan bulsunuz, aldı bilen telefon verip, karşı tarafını haberlendirip, sebebini düşündürün, Kaçan yetip geldi allığınızda mı? Karşı tarafı uxturup koyun. Sizden levzinizde turduğun adam işkellikinizin eskısın. Konunuzdan çoğun yeri de başkalarını oylan. Başkalarının ihtiyacını kubulkıgan ve okşumağın caylarını uçuratkınınızda başkalarının sizge kandak karaydı allığını bilip bekiş. Yani, ben bilen boğan ortak işladı kandak. Başkalar menin ibademden razı mı, emes mi? Diyelerini oylaş gerek. Şundala özünüzden başkalarının nezirde kandak orunda turduğallıkınızı asan bilip alaysız.

Radyo Anoş dostlar programımızı davamlaştırıyoruz. Şundan oylap kaldım. Bu dünyada en kıymetlik nerse haksız buldukken. Neymiş ki bundak değil mi? Mesela kuyaş nuru haksız. Gül giyala ve canlıkla haksız. Hava haksız. Onun başka yine biz izcil etrafımızdaki kişilerin mihri muhabbeti içinde yaşaydıkken biz. Hiç kim bizden hak talep kılan emez. Elbette dostluk haksız. Zerikke vaktimizde bizge hemra buluduğan aşı Adem. Yıkılıp düşken de belikimizden yöligen aşı Adem. Könlümüz ağırganda bizden bağırgı baskan aşı Adem del bizden dostumuzdur. Onun başka muhabbet haksız buludukken. Aşı ihtiyarsız, teşebbüskarlık bilen könlünü düşünüş, tosuşka amalsız boğan.

Radio Alış Dostlar programımızı kayıtıp geldik. Muhabbette ondak bir sual var. Söyüş müyüm mü, söylüş mü? Bunuğa kişiler ondak cevap verişiydi. Bir kuş üçün on kanat müyüm mü, sol kanat müyüm? Demek kaysı müyüm? Her çikilisi müyüm? Meyli bir güteyli ya ki ötmeyli, meyli kandak netice çıksın, özümüz amrak adam bilen ötküzgen her bir minut ne kadırlaşımız gerek. Paranlaşkallıkımız ne, külüşkellerimiz ne, hatta uruşkallarımızı mı kadırlaşımız gerek. Çünkü o nurgun yılladın kiyin hayatımızdaki en güzel eslimle bop geliş mümkün. İnsanızda bolsun, hayatınız ne üşmellik bilen emez, belki muhabbet bilen doldurun. Çünkü muhabbetlik hayat en güzel hayat. Rencitken bolsunuz epo soran, rencigen bolsunuz epo kılın. Çünkü bu hayat intayın kıska. Gülünü külgen gibi yerim, kalbini söygen gibi yerim. Söyüş bekme güzeldir. Muhabbetlik nakşılarımız, muhabbetlik en şu kalpler için.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Ziyanın çoğunu ormanlarda yaşaydıgan ovçu milletler tattı. Konkret kılıp etkanda, o del biz en ahırkı ovçu millet dep atılağan, şimal boğullarını bekip turmuş geçirdiğen Aulu Goya'daki evin kıla idi. Aulu Goya'daki evin kılanın tağdın çüşüp olturaklaşkallık doğrusudaki işini aldınki 2 yıldaki haberlerden hili köp bilgen idik. Kişiler, İçki Mongol'daki Ginhi şehrine top topu bilen ekip kirip, insaniyet, medeniyet, terakkat tarihideki bu uluk dakikalarga bolmakçı bolganda, kalbimde bir hıl öçürüp taşlıgılı bolmaydıgan meyüslük ve ümitsizlik kapladı. Dal şu küllerde dostum Aycin bana bir gezit nevetti. Gezitte evinki ressami Liuba'nın təqdir kısmeti bayan kılıngan bir parça makalı baydı. Onun da Liuba'nın acayip bir talant bilen ormandan çıkıp, ahır diyene halsızlık işçide hizmetinden istifa verip takkı kayıtkallıkı. Esengireş işçide deryağı gerek bulup ölgellik hakkıdaki işla yazılgan idi. Aycin gezitinin borcukige. Çizi, yazgın, pekat, selli yazalaysan, dep hatmi kaldırıp koygan idi. O, benim turmuşum ne? İcadiyet ehvalim ne pişik biletti. Onun ümit ve şenç bilen tolgan sözlerden çoğunkur təsirlendim. İllığlık his kıldım. Mən dərhal onunla telefon berip, bu işki ızçıl dikkat kıp kilovatı mən. Bir kısım materiallarımı jığıp koydum. Lekin, porsat pişip itilgende andın yazaydaymen, dedim. Əməliyyatı mən tağdın çüşüb, olturaqlaşqallarının xəvirini saxlavat attım. Hes qilişimcə, capalıq əm təbii boğan bir qaytış olu uzaq qıqanmayla pəyda bolatdı. Bultur 5-ci ayda Avustraliyada bir ay ziyarətdi boldum. Bir həbdi vaxtım Avustraliyanın yerlik ahalısı toplaşıb olturaqlaşqan Darwin şəhərdə ötdi. Darwin, deniz boyu caylaşkan güzel ve cimcit şehir idi. Her günü naştık bulup kitaptan birini alattım da deniz boyudaki bağçığı berip bir iki saat salkın deniz çamıldın hozırlanattım. Deniz boyudaki bağçıda benim en cık köygünüm futkolları inçke, kosakları sel yuganırak, terilleri kapkara yerli kişiler boldu.

Avustraliyadan perişallıq işide ayrılıp, qadimi İrlandiyaya keldim. 2000-ci ilik küzde Cungu yazguçılar ömükü bilen bille o yada ziyaretli boğan idim. Biz üşküllü turgan idik. Mağa en çonkır təsir qığını deniz buydiki James Joyce xatiri sarıyı bilen Xan Cəmət Teatrı xanısı dikögen Oscar Wilde'nin Salome digen dramması idi. Şu çağda İrlandiyanı güzel ve koyuq mədəniyet kayfiyatığı igi döyletken dəb qarğan idim. Lekin bu qetim başka bir natonuş döyletki kep qalğandak hissiyatı kep qaldım. Mən Dublin'deki bir avot meyxanı koçusuda turdum. Her günü 20 kişide meyxanlarının ticareti yukarı pelliğe çıkkanda çaz şekilli kök xışla yeğitilgan koçuda kişilerin ayakı üzülmeydi. Ola eş nimidin tep tatmasının vakırış attı. Naxşı etiş attı. Kuçaklaşıp söyüş etti. Ta ki tan atkanı kadar şundak idi. Ben alı tağıl avazladın uygunup git ettim. Üçüncü kıvettiki derezi aldıda turup, Hova çırak yoruk astıda vakırap cakırışıp yürgen oğul kızlağı kargınımda köz aldımda hemişe Sydney Poiz stansıdaki helikı bir cüp yerlik er ayalının uruşkan körünüşe namayan bolattı. O körünüş bilen köz aldımdaki bu körünüş otursa da bir okşaşlık bağlıkını iskıldım. Ulanın hemmesi de güdek zamanıvi medeniyetinin türgün dolkulları da ruhi izlip, gangraş ve azap işidi yaşavatkan kişiler idi. Fakat bayaşat turmuşudun ayrılıp kalan kişilerle moşundak turmuş keyfiyatı körnetti. Vatenge kaytkan dinkin, kuyaş batkan yerli kişiler de bir paç kıskı makal yazıp, özemnin tesiratını mundak işbadligen idim. Kündün künge avatlışıvatkan ve yatlışıvatkan bu dünyada bu zımının əsli ilgisi boğan ula zamanıvi dünyadaki çetti qalgan ademlerge. Özüne ve ruhunu kutulduruşki tegişlik bir topka aylandı. Ulanın kalbideki perişallık bilen tənhalıqını düşünüşki bolatdı. Mən Darwin koçılırda yerlik ahallarının özleri çokunduğun belik, yılan, Kəslənçük və dəryalanın rəsimlərini rəxləgi sızıvatqınını, səzgü və icatçallıqını yoxatqan moyqələmnin rəngləgi çilinib, məlikilik və püçəklik bilən rəxnin üstüdə yorğulab yürüvatqınını kögən çiğimda, mağa o qan temib turğan kuyaş, bipayan və avat denizinin yüzüge çöküb getuvatqandak bölündi. Biz yeni bir hayatçıqını titib taşlavatqan vaxtının özdə sahavetçi bu otdırğı çıxımız. Onun bəxtsizlikige içinimiz. Olanın kosak ve kiyim keçek üçün ilgiri özümüz nabut qığan sənətni oynayışı, ya ki körgezme kılışıqı xatircimlikle qarab durumuz. Olanın yürükini yerib durup, yana bu yürekini illik emezken dəb vaysayımız. Dünyavi mədəniyyatını kaplıqan bundaq etivarsızlık, acaba bu dünyadaki en içinişlik əhval emez mi? Pərzimçe, Aulu Goya'daki evin kılanın tağdın çüşüp olturaqlaşkan dinkinki əhvalını ilgilediğen çağ boğan idi. Harbinda 20 ay aram ağan dinkin, xolun bir şerlik hükümetinin maslaştırışı bilen 8-ci ayda işki Mongolgı keldim. Benim birinci bekitim Xeylar idi. Xenşavgun'un alaqlış berişi bilen körüşmegili uzaq boğan danlıq evinki yazgıcısı Vorul Toblen körüştüm. O, edebiyat sahasının yıraklaşıp, çet yakıdaki bir bulunda medeniyet tarih tetkikatı bilen şoğullunu vatkan idi. Mən onunla özümden bir kısım oylarımını eğittim. O, beni tövenge düşüp köprek körüp bekışka rıqbetlendirdi. Şunu dinkin ki, bir neç günde mən maşını bilen Manjoliga, Dalay Kölüge, andın Xolun bir yaylıqını kesip ötüp, bu qetimki səpirimnin nişanı boğan Ginhı şəhərgi keldim. Pərzim toğru çıxdı. Ginhı şəhərinin ətrapıqa temi aq,
өгізісі қызыл нұрлық нұрғын өйлә түшіп кеткен. Елімдің көпірәкіде адам олтырмаған еді. Қыш бәі сымлаблан қоршап ясалған қатар-қатар бұғы қоталырда бір мұ бұғыны көгілі болмайды. Бір нәчі өшкіла яуы от жөплі өсіп кеткен қотанына ішіде рухсыз айлынып үйретті. Гинхы шәрінің рәхбәрлері әхвал тоныштырып, бұғыланы тағдын түшіріп қотанды бейқішінің мәғлұп боғалықыны. Бір қысым яшанғаланың еңі тұрмышқа маслышанмығалықыны. Шының білән, оғчыланың түркім-түркімләп қайтып кеткерлікіні дәп бәді. Қотанғы соланған бұғыла тәйір емхешектегі қарап мұ қоймапты. Нәчікіннің ішіділі бұғыла бірден ішкедің кесел болып жықылыпты. Оғчыла жіддейлішіпті. Ола бұғыланы қоталладың хейдеп шықып, езі кадрларының тосқынығы қармай, яна тақ қайтып кетіпті. Мен оланың ызыны бойлап, ода ішкі күн ел еріп, тағдыки оғчыланың барғайығы бадым. Оланың юреклердіке дәт хәсіретләні, нақшылырыны аңладым. Ивін кыланың хәммісі дегідек махир нақшыладың еді. Нақшыла ғамкин, хәм хәсіретлік еді.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanız programımız Muşya'da ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Amannori. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğin Uyghurça anlatışını başlayınız.

Her vakit kaysarlıkınızı ispatlap yürüyüşünüzün zörörü yeti yok. IT Yumuşak Material Şirketi de İnjiner Şauli çarçap ketken bolsumu yanılı ismini koşup işleyetti. Onun hizmetleşi işten çüş aldı da onun köngül bölge halda karmakı bak yerip ketken de kılısız aram ilu alamsız dedi. Şauli beşini çaykap koyup, hiç kısı yok, ben yeni berdaşlık bir eleymen deyip cevap verdi. Hizmetleşi, hemimiz sizden nurgun besimdağı berdaşlık bergelikinizi bilimiz. Eğer